0: Evet beyler ve bayanlar, hazır mısınız?
1: Hazır mısınız?
0: Masal gibi eğlence başlıyor.
1: Başlıyor.
0: İşte karşınızda DJ Masal.

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Günaydınlar, günaydın canlar, günaydınlar, guten morgenler. Salı sallanır, bayağı sallanır. Günaydınlar bakalım. Radyo Kral'dan, Kral Efendi'den, cümleten cümlenize günaydınlar. Horonlarınız nasıl, sizler nasılsınız, keyfiniz yerinde mi? Çok ama çok acayip şimşekli, çok acayip yıldırımlı bir gecenin sabahından güzel memleketimizden ve İskeçemizden hepinize, bütün canlara, bizi dinleyenlere de dinlemeyenlere de, kabristanda olan canlara da günaydınlar efendim, merhaba, hoş geldiniz. Allah size şifa olacak insanları çıkarsın karşınıza diyoruz ya, aynen öyle. Sabah sabah ne kadar güzel mesajlar bunlar böyle ya, valla mest oluyor insan, mest oluyor. Günaydınlar, kalimera, poli kalimera ses, kalimera şoğuluş. Nasıl bir hava vardı akşam saat 1 sularında mı yazdı? Ali Bey günaydın. Dahi dedi burada hava çok fena dedi. Çok fena dedi. Yer gök bir oldu dedi. Yıldırımlar, şimşekler falan böyle Kurdasan'ın tarafına doğru. Ali Bey iyisinizdir inşallah. Yıldırımlara gelmediniz değil mi, şimşeklere falan? Çift elizeli. Günaydınlar radyolarının başında, evinde, işinde bizi dinleyen bütün kıymetli dinleyicilerimize güzel bir gün diliyoruz yine. Day day. Sabahın bereketine, akşamın huzuruna, aklın gücüne, insanın güzeline, kadının vefalısına, erkeğin kıymet bilenine, emekçi insanlara, insanı kamile, Altaylardan Tuna'ya, Bozdağ'dan Çanakkale'ye, Mogadişu'dan Yasin'in bulunduğu memleketi Düsseldorf'a günaydınlar. Nasıl şimşek onlar öyle be ya? Vay vay vay vay. Gerçekten bir ara fotoğraf falan çekmeyi denedim ama çekemezsin ki. Yani kamerayla ya da cep telefonun kamerasıyla ne kadar fotoğraf çekebilirsin? Saniyenin bilmem kaçında, anında birinde olan bir yıldırımı böyle. Görüntü olarak acayipti. Korkutucu muydu? Gerçekten korkutucuydu. Şimşek çaktığı gibi böyle kapkara bütün bulutlar gözüküyordu böyle. O şavun altında. Ne kuvvet ne güç. De bu şavuk dünyada neler var? Fıstık gibi efendi, leblebi gibi efendi, fındık gibi efendi. Radyonuz açık, gönlünüz huzurlu olsun yine bu güzel günde. Bugün yine hava durumuna bakacağız. Spor haberlerinde gelenler gidenler var. Tarihe bir yolculuk yapalım bakalım neler olmuş tarihte. Dünyadaki haberler, az önce sabah çalışmaları başlamışken. Aha, biraz baktım böyle haberlere, yine iç karartıcı haberler. Orada savaşlar, burada ölümler falanlar filanlar. Okey, bütün programda bunları konuşacağız. Mehmet Rasim, günaydın Haşimi yayınlar. Bir şarkı istiyorum. Hande Yener, Zalim. Mehmet Rasim, sen niye böyle şarkılar istiyorsun kardeşim ya? Dün de Orhan Gencebay batsın bu dünya istedin. Sen de Orhan Gencebay batsın bu dünya dedin akşam. Yıldırım altında kaldık. Vallahi Müjdat'ın dediği gibi hafta sonu bayağı yağmurlu bir hafta sonu bizi bekliyor. Şimdi böyle havaya bakıyorum da 35 derece yarın. Bugün 34. Perşembe 30. Cuma günü 29 derece. Sonbahar mı geldi? Sonbahar mı geldi? Aylin'im hoş geldin, günaydınlar. Kedicikleri güzel yakalamışsın Aylin, gördüm. Ne kadar şirin şeyler onlar öyle ya. Böyle annesi uzanmış, kediler yavrularını böyle, yavru kediler annelerini emiyorlar. Aylin kardeşim de o güzel mutluluğu, o anı yakalamış. Sanatsal bir ruhu var Aylin'im senin. Günaydınlar, kolay gelsin. Bereketli olsun işleriniz. Günaydın o hayranlar, afiyet olsun. Eh be. Her şeyi de anlatırım be. Bülbül ağızlı. Gevşek ağızlı be ya. Vallahi billahi be. Gene ne anlatırdı be Yasin? Eh be, kapçık ağızlısın be. Bırak. Başını yemeyesin be ya. Bırak bir şey daha şey yapayım, her şeyi gidip anlattır ya bırak. Bırak. İnsan şey yapma, üşenecek. Yani iki muhabbet yapma, üşenecek. Bundan sonra yok bir şey. Davet etmiyorum onu da gelsin. Öyle ileti ver ona. Kim ha? Nurdan abi. Günaydınlar Nurdan. Müminoğlu Nurdan. Abi günaydın, günaydınlar. Şimdi keyfimiz yerinde. Okey. Sabah kahvesi içildi mi abi? Sabah sohbeti edildi mi? Akşam iyi uyuldu mu? Ya da rüyalar görüldü mü? Orhan Osman, Beşiktaş. Günaydın mı? Bu kadar mı? Tamam. Günaydın, kolay gelsin Orhan Osman.
Beşiktaş diyecektim, transfer haberleri var, onlara da bakacağız tabii ki. Lay lay lay. Bağlamanın sazın teline, buzikinin teline, hasta olanın çaresine, muhteşem ömrünüze, Ali Ekber Çiçeğe, Kızıl Deli Sultan'a, Hacı Bektaş Veli'ye, Baba Erenler'e, sonsuzluğa uğranan Ermişler'e, Dede Karkın'a, Kırklar'a, Motor İsmail'e, Sırgan Otu Mehmet'e, sözün özünü anlayana, ölüyü dirilten türkülere, özür dileğine, aylak otururken Kral Efem neler diyor diyen dinleyiciye, kendine yakışanı yapana, çay, kahve, rakı içerken derin derin düşüncelere dalanlara selam olsun.

Günaydın Rabbim, Allah'ım bizi güzelliklerle müjdelendirsin. Aylin kardeşimden geldi. Günaydınlar Aylin'im, teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Ertan, günaydın sana da. Oya'nın günaydınlar, Arzu Hanım günaydınlar. Almanya yavaş yavaş hazırlanıyor mu? Hazırlanıyor tabii ki. İngiltere Ömer günaydınlar. Sezer Bey good morning. Çanakkale günaydın. Bulgaristan günaydınlar. İspanya günaydın. Muchos gracias. Aile şöyle bir şarkıyla başlayayım bu sabah ya. Müsaadenle olur mu? Orhan Osman. Scorpions. Hurricane. Akşam tam da hurricane'lik bir şarkı, bir manzara vardı. Bu sabah o şarkı aklıma geldi. Bu sabah şöyle değişik bir açılış olsun. Scorpions'la başlayalım bakalım. Hadi kolay gelsin.

Scorpions Hurricane. Radyo Kral'ın bu sabahki ilk açılış şarkısı oldu. İyi de oldu zannediyorum. Öyle mi canlar? Çalabım her zorluğunuza kolaylık, her darlığınıza bolluk, her bedene sağlık, yaşamınıza bereket ve huzur versin, ömrünüze bereket versin, derdinize derman olsun Çalabım. Sizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Sabahın güzel insanları. Radyonuz açık, gönlünüz huzurlu olsun. Kraliçeler kalktı mı kraliçeler? Sabahın kraliçeleri, sabahın sultanları. Here I am. Söyle Yasin'e bu sene Beşiktaş şampiyon demiş Orhan Osman. Bakalım o şeyleri, paraları nasıl ödeyeceğiz Orhan Osman? Ya böyle alırken oyuncuları iyi. Sonra oynamadı, atmadı, etmedi diyoruz değil mi? Günaydınlar, günaydınlar. Köyümüzün yakışıklısı kolay gelsin. Bre. Celalettin Agamben. Sulu sulu kalpuzlara inşallah. Ya, ne? Ne oldu? Sulu... Hayırdır abi, karpuz sulu, sulu karpuz. Yanında peynir de falan böyle. Evet, Celalettin Agamben. Sabah disco. Oh ne güzel, yaşasın gençlik. Agan yine harika. Benim agam bir tane, Celalettin Agamben benim. Üzerine adam terbiye. Bir tane benim. Kaptanım benim. Ay tamam da şey, sulu sulu karpuz olayı. Çok canım isteye, çok.

0: Günaydın Aroya kardeşim, günaydın. Almanya'nın havasına, suyuna, taşına, toprağına yaz ortasında mont giydiren serinin ana küfür edecek. Dur. Kadın küfür edecek. Dur bakayım. Almanya'nın havasına, suyuna, taşına, toprağına yaz ortasında mont giydiren serinliğine, güneşi görünce bayram ettiren gökyüzüne, bitmek bilmeyen yol çalışmalarına ve pazar günü ekmek bile aldırmayan marketlerine rağmen herkese hayırlı sabahlar ha. Dedim küfürle vallahi bitirecek herhalde. Rabbim bugün yüzünüzden tebessümü, evinizden huzuru, sofranızdan bereketi eksik etmesin inşallah. Güzel bir gün sizlerle olsun. Günaydın. Ne kadar güzel bir sabah mesajı bu böyle beyan. Oyancığım teşekkür ederim. Size de kolay gelsin. Hayırlı işler diliyorum. Guten Morgen çocuğum. Geldi Almanya'ya geldi. Sana da günaydın. İyi bak kendine. Erol Besimoğlu. Abi sen Almanya'da mı yaşıyorsun? Ben Ertuğrul abime sordum geçenlerde ama. Ama German'da. German. O da benim. Gözü kara bil,
1: serserim deli dolu terelelli. Bu aşk bizi yola getirdi. Bugün biraz böyle sert başladık. Hafif rock var şarkılar. Ölürüm sana. Azıcık usul usul türkülere mi geçsek acaba? Şşt, zilli. Yaktın beni hain. Tiryakin oldum.
0: Kalimera boylada. Günaydınlar Mehmet Ali Durant abicim. Evet, bence de bu sene Beşiktaş şampuan. Günaydın Yaz. Hiç güleceğim yoktu Yaz.

Ne istemeyecek Can bu bayan? Celalettin Akar sabah sabah sulu karpuz yazdı. Sulu karpuz peynir yeter mi abicim? İnsan canı çekiyor erkek evlat. Tövbe yer. Çok canım isteye gene bugün. Çok.

0: Düzeleceğiz inşallah be.
1: Ne zaman baba, mezara girince mi?
0: Yok, şu olaylar bir bitsin. Allah biliyor kalbimizi. Kalbimizle biz yoldayız usta. Daha genciz, düzeleceğiz inşallah.
2: Düzeleceğiz inşallah, düzeleceğiz. Daha genciz. İnşallah düzeleceğiz be. Allah biliyor kalbimizi tabii. Vardı ya, çok meşhur olmuştu. Ne zaman düzeleceğiz baba diyor. Öteki de soruyor spiker. Var da genciz, düzeleceğiz inşallah. Neyi bekliyoruz? Ya şu olaylar bir hallolsun. Hangi olaylar? Karpuz mu ya? Celentin Agam'a gönderiyorum. Düzeleceğiz inşallah, düzeleceğiz. Lah düzeleceğiz.

Ömer günaydın, hoş geldin. Selamlar kardeşim, günaydın, kolay gelsin, iyi çalışmalar diliyorum demiş Ömer. Londra'dan teşekkürler Ömer, sağ olasın. Güzel bir de paylaşım yapmış. Biraz sonra, türküden sonra okuyacağım. Şemsi Tebrizi'den bir alıntı göndermiş Ömer.

Çok perişanım de gece gelme gündüz geldi dışarıda köpekler vardı. Türkü de güzel var. Güzel güzel. Şemsi Tebrizi demiş ki susmak cümlenin istirahat halidir. İstirahat bitince çıkan cümle dinç olur. Çok konuşup cümleyi yorma. Yoksa cümle alem yorulur. Bana göndermiş bunu. Ömer çok konuşma şimdi diyor sabah sabah. Tamam. Konuşma hocam tamam.

lay. Ra la lay lay. Scorpios'dan bir girdik. Emel Taşçıoğlu ile devam ediyoruz. Sulu karpuz.

Dinleyenler Kulübü'nde devam ediyoruz efendim. Radyo Kral'da günaydınlar. Radyolarını yeni açanlara hoş geldiniz, şeref verdiniz. İyi ki varsınız. Devam türkülerle. Fenerbahçe demeyin de Beşiktaş deyin şampiyon. Beşiktaş şampiyon bu sene Yasin, merak etme, tamam. Türküler türkülerle yine yolculuğumuza devam ediyoruz.

Yasin, sor bakalım Yasin'e spot yapılmış. Senin adın da geçiyor demiş. Eğer benim adımı almadan spot yaptıysalar bu işin sonu mahkemede biter Mehmet Ali Brandt abi. Öyle mi Yasin? Benden izin almadan Gürkan'la ne fingirdiş? Ne yaptınız lan gene? Kapçı kazdı Gürkan. Bu işin sonu mahkeme.

La ilahi. Aydın Lefter, günaydın. Ben de sulu kavun istiyorum. Ne oluyor oğlum sabah sabah sulu kavunlar, sulu karpuzlar? Hayırdır? Sulanmayın la. Allah. Aslan Çarıkçı.

Lay lay lay lay lay lay lay lay. Günaydın Fenerbahçe şampiyon bu sene Barış Kalfa. Barış Akarsu diye okuyacaktım. Barış Kalfa inşallah Fenerbahçe şampiyon. Hadi öyle olsun. Hüseyin Çarıkçı kolay gelsin. Kralım demiş. Teşekkürler. Bu sabah Arzuhan nerede? Sezer yok. Bacanam yok bu sabah. Gürkan Haşmet'i seviyor diye spot. Ben anlamam onu bunu. Yasin o spotu ben de dinlemek istiyorum ona göre. Ama Leoforu Stratu'yu öyle bir yapmışlar ki yani düşünün o sırada bir itfaiye veya ilk yardım arabası nasıl geçecek? Benden duymuş olmadı ama itfaiye ve ambulanslar herhalde büyük bir ihtimalle orayı yapan mühendisi mahkemeye falan vermişler gibi. Öyle bir fısıltı var skeçinin içinde. Yaparsak biz yaparız. Gördün nasıl yapıyoruz? Kikli koyu yolları falan. Almanya'da, Germanda bile yok böylesi. Elbet.

Sakar Şakar filmini Sakar Şakir filmi Sakar Şakar Sakar Şakir filminin film müziği. Rahmetli Kemal Sunal oynuyordu orada da. Efendim şöyle bir mesajlara bakmadan önce hemen yine sponsorlarımı tanıtmaya başlayalım bakalım. Hadi bakalım. Şeytan gelişimiz ileri. Şeytan gelişimiz ileri maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kolay gelsin. Gözünüz işinizde olsun. Göz işine bak. Gözün işinde olsun. Ha. Patos Coffee Tuğli'cim günaydın. Bir kahve istiyor Aşım abi yine. Her salı ve perşembe kahve istiyorum. Tuğli'den sağ olsun. Skeçimizin bu çok şeker ve güzel mekanını bir ziyaret edin. Patos Coffee ile Tuğli arkadaşımızla bir tanışın. Facebook ve Instagram'da da Patos Coffee olarak tabii ki bulabilirsiniz. Konstantin Rubenik 41 Dinoz'un hemen arkasında. Ayrıca zamanında da kahvenizi yudumlarken Gümülcine'nin Kalfa Pastanesi'nin kalfa lokumlarından da tadabilirsiniz. Eş zamanlı olarak da yurt dışına emekçi, işçi kardeşlerimizi gönderiyor. Patos Coffee. Gerekli iletişim bilgileri tabii ki var. Sosyal medyada Patos Coffee yazın, bulacaksınız Tuni'yi. Fagi, Bolt ve Box'tan da tabii ki siparişlerinizi verebilirsiniz. Tuni'cim teşekkür ederim. Hemen Kıdap Fadosopoli'yi tanıtalım. Çünkü zaman daralıyor. Ağustos, Eylül okullar açılacak ondan önce. Hemen bir tanıtalım. ESPA başvuruları başladı efendim Kıdap Fadosopoli ile. Perşembe günü öğleden sonra 5-9 arasında başvurular için ve başka konular için yardımcı olacaklar. Arkadaşlar orada olacaklar. Herhangi bir sorunuz varsa Perşembe günü saat 5-9 arası Arabacıköy Bekirli yolu üzerinde GEP'in hemen yanında yepyeni bir Kıdap açılıyor. Kıdap Fadosopoli 694-57-50-577 693-28-96-372 telefon numaralarını tabii ki tekrar vereceğim. Ya da siz Facebook'ta bulabilirsiniz. Kıdap Fadosopoli 5-12 yaş arasındaki çocuklarınıza vizyonu, el becerileri, sosyal aktiviteleri, profesyonel öğretmenleriyle, okul derslerine desteğiyle, yepyeni ve enerjik yapısıyla Bekirli yolu üzerinde çok kolay efendim yolun üzerinde hemen GEP'in yanında. Yaratıcı Etkinlik Merkezi Kıdap Fadosopoli çocuklarınızın içindeki cevheri yaratıcılığı Kıdap Fadosopoli ile meydana çıkartın. Deneyimli muallimleriyle robotik, jimnastik, dans, el işleri, oyun hamurlarıyla işler ve beceriler. Çocuklarınızın sanatsal beceri ve yönlerini geliştirmek için resim çalışmaları, tiyatro oyunları, sinema gösterimi, eğitici çizgi filmler, deneyler, geniş ve güvenli bahçesiyle beden eğitimi dersleri ve Lego oyunlar. Çocuğunuzun yaratıcılığını ve aklını geliştirecek kurum Yaratıcı Etkinlik Merkezi Kıdap Fadosopoli. Değişik branş ve kategorilerde öğretmen de aranıyor. Onun bilgisini de verelim. ESPA programı alan aileler için bedava. Ön kayıtlar ve daha detaylı bilgi için gerek telefon numaralarıyla gerek e-mail ile ya da Perşembe günü 5-9 arası 5-10 arası Yaratıcı Etkinlik Merkezi'nde olacak. Hem öğretmenler hem muallimler hem sahipleri istediğiniz konuları danışabilirsiniz, sorabilirsiniz. Facebook ve Instagram'da Kıdap Fadosopoli olarak takip edin. 694-57-50-777 693-28-96-372 Kıdap Fadosopoli hayırlı olsun. Herkes için hayırlı olsun. Çocuklarımız için de tabii ki. Günaydın canlar. Haşim abim ve radyo başındaki tüm dostlara hayırlı sabahlar demiş. Abi sen bu sporu cidden yapıyorsun ya. Hangi uzun koşu mu? Karpuz kesme sporunu mu? Sabah sabah ardı ardına patlattığın o parçalar yine hepimizin aklını aldın. Eski kurtsun neresinden bakarsan bak. Kurt acıktı. Kahvaltı yapmadım lan. Dinleyici nabzını tutmayı da binlerce gönlü acıktı. Kahvaltı yapmadım lan.

0: Nedir? Senin yüzünden iş yapamayız Aşım kız hanım diyeler yani. Yemeklerin altı yanıyor diyeler. Kaç tane sarma tenceresi yandı. Halam bile yaktı, halam bile. Allah kalimera günaydın. Emeğine yüreğine sağlık Aşım abim. Yayın akışın neşemiz daim olsun. Senin emeğine sağlık güzel kardeşim. Oturup sabah sabah bu kadar güzel bir metin yazmışsın ki. Hani dedim Scorpions'tan bir şarkı mı istiyor acaba dedim yine kendi kendime. Ya da bir Black Sabbath mı çalsam acaba? Karar veremedim. Bana bir yardımcı. Bir Elvis Presley mi istedi acaba Nedim'im? Günaydın Aşım abi. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Vallahi öyle uzun ve dar bir kikliko Almanya'da değil herhalde. İlk Yunanistan'da oldu. Bütün dünyada. Peh. Yine birinciyiz bu işte. Yaparsak biz yaparız Cem'im. Bu yeni 2046 model bu kikliko. Yani ada. Tabii canım. Siz de hemen böyle yargılamayın. Hemen nasıl olmuş falan demin. Üzerine bir binin gezin bakalım. Çok rahat, çok geniş. Adamları mahkemeye bile vermiş. Jandarmalar, itfaiye. Ama demiş ananın gözü. Biz nereden geçeceğiz herhangi bir şey oldu. Valla şaka bir tarafa. Bir de o kaldırımları o kadar yüksek yapmışlar ki. Hadi arkadan ambulans geliyor, itfaiye geliyor. Ya da polis acil bir şeye müdahale edecek, tamam mı? Yani mantıken de geçemiyorsun. Mesela Bulgaristan'a gittik, Romanya'ya falan gittik. Oradaki sokakları gördüm. Vallahi ağzım açık kaldı. Ağzımı bırak, gözlerim bile açık kaldı. Arkadaş o kadar geniş sokaklar yapmışlar ki. Sonra efendim komünizm öyleymiş. Neyse bir video mu çeksem acaba bu kikliko ile alakalı? Almasınlar merkeze Celalettin Aga, sonra beni de. Yani pes dedirtecek durumlar bunlar. Okuma. Ha okuma bunu sakın kara kızan. Sarı şaban karpuzları geldi. Evet abim, sarı şaban karpuzları Celalettin abicim, onun reklamını yapacağım. Hani ben sana geçenlerde demiştim ya, açıldı ya bir tane market. O sarı şabandaki arkadaşa da ben sordum Celalettin Agacım onları. Evet, toptan da veriyorlarmış karpuzları, sulu karpuzları. Village Market'te de onlar var Celalettin Agacım. Evet. Şimdi evet, bizim buraların yani Hırsopoli'nin karpuzları gerçekten alınlıktır. Bütün Yunanistan çapında yani. Sarı şaban karpuzu dediğin zaman orada keseceksin abi. Gör karpuzu sen be, peynirle falan böyle öf. Sulu sulu. Vallahi abi istersen geldiği zaman gidip yerinden bile alabiliriz sarı. Var orada arkadaşlar. Hırsopoli. Hırsopoli geldi merhaba. Village Market Seller'da da var sarı şaban karpuzları. Süpermarkette kazançlı alışverişim ve çok uygun fiyatların yeni adresi. Kaliteyi ucuza alın, kazançlı çıkın, farklı düşünün, farklı alışveriş yapın. Village Market Seller'o Instagram'da aynı hesapta da bulabilirsiniz aynı isimle. DM meşhur Alman ürünleri geldi. German'daki bu ürünler artık bizde de var burada Gökçeler'de. Village Market'te var efendim. Village Market değil, Village Market. Kaçaymış sarı şaban karpuzların kilosu? Dur şimdi söyleyeceğim. Kaykan yaz bakayım. Sarı şaban karpuzların kilosu kaça? Dinleyici merak etti. Gelecekler işte, alışveriş yapacaklar oğlum. Daha ne istiyorsun? Village Market Seller'da sürpriz kampanyalar, akıllı ve ucuz alışveriş ile kaçırmayacağınız fırsatlar. Seller Xanti'de 6.94 516 40.15 15 euro ve üzeri alışverişlerde de siparişlerinizi evinize istediğiniz yere kadar getiriyorlar. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μαρία Χρυσούπολη, καλημέρα. Bak hemen aradılar abi, gördüm Celalettin Agacım. Var yani orada dinle, sen hiç merak etme. O karpuz olayı bende abi. Karpuzu bıçağı karpuzu bir gösteriyorsun abi böyle bak böyle. Yaklaştırıyorsun bıçağı karpuzu, çatır çatır kendi açılıyor abi. Abi bayıl.
1: Evet maestro. Aç bakalım.
0: Maestro neden? Sezer nerede? Sezer yazmadı bugün.

Village Market Seller'a günaydınlar. Karpuz da var, tatlılar da var, soğuk karpuz da var diyor. Ne istersen var Village Market'te. German'dan mallar bile getirdiler.

Buongiorno, Trakya kız anları. Ah be, Trakya'nın bu kız anları gel. Elbette. Kikliko ne bire demiş. Valla günaydın. Kikliko hani böyle yuvarlak ada var ya, etrafında dolanıyorsun. Kırmızı ışıkları şimdi offside'e çıkardılar. Kırmızı ışık yok artık. Anladın mı anacığım? Hani böyle yuvarlak var, dolanıyorsun böyle, sıran geldiği zaman sen de giriyorsun o yuvarlağın içine. Dön baba dönelim, dön baba dönelim. Aa, olay o. Kikliko neymiş bre? Sen Kikliko'yu bilme. Trakya en güzeli. Günaydınlar, günaydınlar. Aydur yengem, Serkan Agacım günaydın. Kalimera güzel Hırvatistan'dan İskeç'e selamlar. Hırvatistan'da bile dinliyorlar bak. Kaykan duyuyor musun? Hırvatistan. Dil kolay. Dünya çapında global bir marka olmaya doğru gidiyoruz. Dinleyenler Kulübü Radyo Kral. Hırvatistan'da ne dil konuşuyorlar ya? Hırvatça. Buralar çok güzel. Eskileri andırıyor evleri. Rayka'dan selamlar. Bizden de çok selamlar.

Bak memleketler gezdik çok ama Trakya gibisi var mı? Bak klarnete bak sabah sabah. Karpuz havası bu. Karpuz havası. Ya Trakyalı olacaksın ya Trakyalı seveceksin. Başka çaresi yok dayı.

dünyadaki Trakyalılara gelsin. Avrupa bizi kıskanıyor. Onlarda sarı şapan karpuzu yok. Tabii. Aynalı Baba günaydın demiş, karpuzcuların kralı. Aynalı Baba denk dur la.

0: Elvanköy.
1: Çanakkale dinlemede mi Çanakkale? Günaydınlar Ankara. Atıl kaptanım Antalya. Dün o kadar güzel fotoğraflar geldi ki. Nihat abim, Nihat Özbek İzmir Çeşme'de bizi dinliyor. Kendisiyle kan bağımız yok ama can bağımız var tabii ki. Can Yücel'in memleketine gitmiş efendim, Datça'ya. Oradan güzel fotoğraflar gönderdi. Nihat Özbek abime mikrofondan çok teşekkür ediyorum, sarı mikrofondan. İzmir Çeşme, Datça'ya.

Fenerbahçe'ye 2022 yılında transfer olan Emre Mor bugün NEC Nijmegen ile sözleşme imzalamış. Hollanda takımı değil miydi bu abi? Nijmegen Hollanda'dan değil mi? Filozof Voltaire'ın derin sorgusu, binlerce insanın can verdiği felaketlerin ortasında yaşadığımız bu dünya mümkün dünyaların en iyisidir demek ne kadar makbuldür. Böyle karpuzdan nereye geldi bu? Nereye geldi biz böyle karpuzdan bu? Bırak abi sen şimdi onu. Almanca'da, bak dur şimdi. Halam sormuş, dedim bilmiyormuş kikliko ne demek. O da be ya, baksana be ya. Almanca'da Kreisverkehr, o kikliko dediğin ada yani abim. Okunuşu da Kreisverkehr. Kreisverkehr. Ya bizdeki Kreisverkehr'ler acayip avtomata. Hidrolik çalışıyorlar. Daralıp böyle büyüyüp genişliyor. Hani daha büyük kikliko oluyor, ondan sonra küçülüyor onlar. Olaya göre yani. Trafikte ne kadar araç varsa böyle küçülüyor. Daha böyle geniş yol açılıyor. Hissediyor yani. Japonlarda yok bu dayı. Japonlarda bu ya. Kreisverkehr Japonlarda yok. Arzu hadi bakalım be ya. Ünen oldu be ya.

Günaydın Aşım abi, iyi yayınlar. Salah geliyor mu? Akın Çerkez. Akınım günaydın, kolay gelsin. Aldın mı biletini? Gittin mi Master Travel'e? Salah geliyor mu? Salah geldi be, imzaladık onu be. Yalnız şöyle küçük bir ayrıntı kalmış Salah'ta Akıncığım, Akın Çerkez kardeşim. Bundan sonra cuma günleri cuma çıkışı para toplayacağız, haberiniz olsun ona göre. Aracım o para nereden toplanacak o kadar? Allah'ım yarım. Ya eski insanlar boşuna mı demiş ayağını yorganına göre uzat diye. Beşiktaş'ın kasasında ne kadar para var, gittik şimdi adama o kadar para verdik ya. Neyse cuma günleri açılışta bekleriz. Kapanışa bekleriz daha doğrusu Akın. Günaydın Kalimera. Digine de ola kala. Herkese gününüz aydın, bereketli ve neşe dolu olsun. İyi yayınlar Aşım. Sana da kolay gelsin Arzucuğum. Hoş geldin. Günaydınlar sana da. Alles klar, alles schön.

ablasın benim, ablacığım benim. Günün yemeğini senden alacağım. Nazife ablam yazmış. Az kaldı, az kaldı. Geliyor, az kaldı. Tatil yaklaşıyor bakalım. Hadi günler, sayılı günler geçecek çabucak inşallah. Günaydın canım Haşim'im. Kolay gelsin. O kadar tatlısın ki bayılıyorum sana. Hiç sorma abi. Şey ablacığım. Tatlı. Karpuz da bir tatlı olabilir mi? Evet, olabilir. Karpuz.

Çantik bel açıklara mı ya? Vallahi bile çantik bel açıklara hiç sorma. Hiç sorma çantik bel açıklara. Perik olmuş eden de perikan. Lidl'a benzemesi şimdi ola. Bir dakika bekleyin. Efendim züccaciyecimiz Tiraz 3'te.

Mutfak, banyo, salon ve diğer yaşam alanlarının dekorasyonunda önemli rol oynayan her çeşit ürünü Perihon'da bulabilirsiniz. Seden ve Perihan arkadaşlarım. Firaz 3'te İskeçemiz'de. Kendine özgü, farklı ve dikkat çekici, her zaman modern ve klasik züccaci eşyaları Perihon'da. Yaz boyunca %20 indirimler var, öğrenci indirimleri. Filidiki Proşfora, Oğla Yatoşpiti Perihon. Perihan, sana kolay gelsin. Seden, sana da Halkidiki'de kolay gelsin çocuklar. Hayırlı işler diliyorum hepinize. Bütün esnafımıza hayırlı işler. Bol kazançlar diliyorum. Ayrıca 40 wattlık pervaneler 20 euro, 90 wattlık pervaneler 37.90. Yaz boyunca devam edecek bu kampanya ve indirimler. Tabii ki siz diğer kampanya ve indirimleri ve fırsatları kaçırmayın. Perihon olarak da sosyal medyada takip eden Aplostra Metallica 11 euro, Gastro Val kapaklı tepsi 38 santime batlarında 13 euro. Hepsi Perihon'da. Avin Drive, Şaban Bandak, şu Kikliko dediğimiz hemen yerde, yeni yapılan Kikliko'da yepyeni görüntüsüyle hemen orada Avin Drive. Yollara enerji ve güven katan yeni benzin istasyonu Avin Drive Bandak Şaban. En kaliteli yakıt, en iyi hizmet, güler yüzlü personeli, mini market ürünleri hizmetiyle ve çok yakında Mikel marka kahvesiyle. Demokritos 39, Epal karşısı, Siso Oteli'nin altında İskeçe'de, Xanti'de. Kikliko'da, Kikliko'yu böyle yarım döndüğünüz zaman yarım ay şeklinde hemen orada Avin Drive. Mini market hizmetinin yanında Gaziantep'in meşhur Tezyak odun kömürlerinde bulabilirsiniz. Uzun yılların kaliteli hizmeti ve uygun fiyatları ile İskeçe Portalaos yolu 4. kilometrede Elin benzin istasyonu ile yine hizmetinizde. Yani engin bir tecrübeleri var arkadaşların. Temiz enerji, güçlü performans, aracınızın dostu akaryakıt istasyonları Avin, Elin Drive, Şaban Bandak. 698 42 74 718 cep telefonu, sabit telefon 2541 078 007. Ceyhan, kolay gelsin sana da.

0: Yusuf ablam gönderdi. Günün yemeğini bugün bizde tavuklu mantarlı krep yanında soslu makarna. Oo, bereketli olsun, çok güzel. Efendim bugün ne yemek yapacağız? İşte buyurun, Nazif ablam söyledi ta Almanya'dan. Hiç kafacınızı yormayın, karıştırmayın kendinizi. Bugün bizde tavuklu mantarlı krep yanında soslu makarna. Hem kolay hem pratik hem de lezzetli bir yemek. Hadi bakalım. Şevket'im günaydın, hoş geldin. Şevket yollarda, Oscar yollarda, Şevket yollarda. Yalnız niye sol taraftan gidiyorsun Şevket? Aldır kendini sağ tarafa bire. Bakın buraya, bakın bak bak bak. Ama Bulgaristan'da kanunlar mı değişti Şevket? Herhalde video çekerken biraz karıştırdık kendini. Beni bile korkutturdun burada, ta İskeçe'den be Şevket'im.
1: Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Şevket kardeşim, Şevket kardeşim. Yapma böyle, dur bakayım.
0: Haşim'im günaydın, hayırlı yayınlar. Vallahi de hemen saat 9'u iple çekiyorum. Bir zaman Kirkovi karpuzu derdiler, saygılar. Kirkovi karpuzu mu abi? Ne o Ertuğrul abicim? Günaydın abim bu arada. Gülten ablama da günaydınlar. Nasılsınız bakalım, iyicesinizdir inşallah. Rabbim iyilik sağlık versin valla. Allah gönlünüze göre versin. Kirkovi karpuzu. Abi ben Salı Şaban karpuzunu bilirim. Celalettin Akam da o karpuzu bilir. Valla bak ha. Abi böyle solucan solucan da. Kirkovi. Hatırlayamadım abi onu. Bana bir hatırlat bakayım. Kirkovi karpuz. Bir dinleyici Bilardo ile ilgili bir soru sormuştu. Bilardo nasıl oynadı? Düz olarak adlandırılan toplar 1-7 arasında, çizgili pijamalı olarak adlandırılan toplar 9-15 arasında numaralandırılmıştır. Siyah top ise 8 numaralıdır. Toplamda 16 tane top vardır. Bu toplara ne yapacağız abi şimdi? Bir de Amerikan var yani, 4 topla oynanmıyor mu? Kerim Hanım hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Bizi unutmamışsınız. Günaydınlar. Kerime Mehmetova Bulgaristan'dan. Nereden isim? Serkova ne ya? Ay bay bay, geri gitti aklım geri. Sevlievo. Ha, değil mi Kerime Hanımcığım? Sevlievo. Doğru. Bulgaristan'ın Sevlievo şehrinde dinliyor Kerime Mehmetova. Çok teşekkürler. Günaydınlar Kerime Hanım. Serkova nereden çıktı ya?

0: Şöyle bir mesaj da geldi. Almanya'da hava serinledi. Yaksınlar ocakları, fırınları. İsteyen istediğini pişirsin. İsteyen fırına patates atsın. Ne bu agresiflik kız bu kadar?
1: Aa.
0: Kahve içmedin mi yok sen de? Yak bakalım bir cigara. Oh, tellendir böyle cigara. Bize mi kalacak bu üç günlük?

0: Bıktık sıcaklıktan diye bir mesaj geldi. Almanya bile sıcaklıktan bıkmış yani. Gel bizim buraları serin. Gel. La la la la la la la. Bak Londra bile 17 derece bugün. Ömer gönderdi. Ayva çiçek açmış diyeyim ben de kendi kendime. Karpuz mu şey aman yaz mı gelecek? Londra 17 derece Ömer'im. Yağmur var mı? Raining.
1: Ayva çiçek aç.

0: İnşallah be.
1: Ne zaman baba, mezara girince mi?
0: Yok, şu olaylar bir bitsin. Allah biliyor kalbimizi. Kalbimizle biz yoldayız usta. Daha genciz, düzeleceğiz inşallah.
2: Daha genciz be, körpecik be. Kahpe gençlik, düzeleceğiz inşallah baba. Ne yapıyorsun sen ya? Allah'ım. Ha bakalım, dobro utro. Lay Buster Travel'de bir tanıtayım hemencik sizlere. Hayırdır bugün bu bilardo toplarıyla, bilardo ıstaka falan. Bayağı bir soru geliyor bilardo. Epey zaman var galiba bilardo oynamadınız. Bu nedir bakalım, bir şarkı gelmiş yine. İsmail Yaka, ah seni kafama kim koydu? İsmail Yaka yeni bir şarkı mı çıkarmış ya? Böyle bir şarkısı mı varmış İsmail'in? De biz mi bilmiyorduk? Ah seni kafama kim koydu? Senden ötürü. Kendi kendine. Master Travel. Efendim sizden araştırın. Dünyayı Master Travel ile gezin, keşfedin. Hayatın tadını çıkarın. Yeni yerler keşfedin. Yeni hikayeler, yeni heyecanlar, yeni insanlar tanıyın. Güvenli, ekonomik ve konforlu Master Travel'de. Profesyonel deneyim ve tecrübeyle Master Travel. Panagi Çaldar 19'da Gümülcine'de, İskeçe'de Gümülcine Sokağı'nda efendim. 3 milyon otelle anında rezervasyon da var. Diğer gönderilen mesajı da bakıyorum. Bir hemen onu okuyayım. Eşref Gökçener günaydın bu arada. İlker'im günaydınlar Sıracım. Ali Kurdasan, Aykan Akam günaydınlar. Neredesiniz bakalım siz baya bak sonra unuttun. Söylemedin beni demeyin. Andidimark, Aykan Duman, Kalimera. Onur günaydın. Coşkun Ceykun günaydın gençler. Efendim 3 milyon oteli anında rezervasyon Yunan adalarına. Ekonomik paketler, balayı paketleri, uçak biletleri, otel rezervasyonları, adalara uçaklı tatil paketleri. Tempo Turizm'in İskeçe'deki tek acentesi olup gece İstanbul'a 20 euro yolculuklar efendim. Lüks ve konforlu araçlarınızı Selanik, Sofya, İstanbul havalimanlarına transfer hizmetleri de gerçekleştiriyor. Master Travel. Bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri de hemencik ayarlıyorlar. Araba kiralama hizmeti de var. Almanca, Belçikaca, Hollandaca ve İngilizce resmi evrak çevirileri de Master Travel'de. Gümülcüne Sokağı 19'daki yeni ofisinde size hizmet için sizleri bekliyorlar efendim. Instagram ve Facebook'ta, sosyal medyada Master Travel olarak takip edin. İnternet sayfası da www.mastertravel.gr. İletişim bilgileri ve fırsat kampanyaları Master Travel'den sakın kaçırmayın. Tempo Turizm ile her akşam 20 euro İstanbul efendim.

Dur şimdi azıcık, biraz sonra arayacağım ben seni. Bekle bir dakikacık. Güneş Gold düğün sezonunda sezona söz nişan ve düğün alışverişlerinizde sezona bomba gibi girdiler. Yine büyük kampanyayla devam ediyorlar. Dün görüştüm Güneş Gold ile. Arada böyle sponsorlarımla görüşüyorum. Efendim, memnun musunuz tanıtımlarımızdan? Reklamlar verimli oldu mu? İnsanlar gelip sizi soruyorlar mı diyor. Sadece Güneş Gold değil, diğer gezdiğimiz sponsorlarıma da bazen iletişim halinde oluyorum. Yüz yüze kendileriyle istişare ediyoruz. Beğenmediğiniz yerler var mı gibi. Tabii. Bunları bize aktarın ki biz de daha verimli, daha uygun, daha iyi çalışalım. Her zaman söylediğimiz gibi Radyo Kral'ın felsefelerinden bir tanesi. Birlikte çalışalım, birlikte üretelim, birlikte kazanalım. Herkes kazansın yani. Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek ayvayı yeriz. Bilardo. Ey Allah'ım ya. Efendim, düğün sezonunda söz nişan düğün alışverişlerinizde büyük kampanya, eskiyi getir yeniyi götür kampanyası. Güneş Gold hep yanınızda ve yarınınızda olacak. Mihail Karoğlu 22 A'da Türkiye'deki çeşitler ve uygun fiyatları ile kalite ve kazancın şehrimiz İskeçe'deki yeni ve değerli kuyumcusu Güneş Gold Kuyumculuk. Evet, yeni şarkı. Hala senden de bir şey kaçmıyor. İsmail yeni şarkı çıkarmış. Şarkıdan hayır yok ama bol bol kedicikler var. Aa! Deme kız. Miau da miau, miau da miau. Kedileri sahiplenen Durmuş Alagan vardı. Şu anda Konya'da. Paris'ten yola bir çıktı. Herhalde Konya'da. Bir de şey dedi, dönüşte dedi, Konya'dan geçerken dedi, Haşim dedi, senden geçebilirim dedi, bir iki saatliğine bir görüşelim. Konya'dan kedi alacağım, onu Paris'e götüreceğim dedi. Şimdi gayrı nasıl kedi alır, nice kedi alır, orasını bilemem. Orasını Durmuş Alagan bilir. Kerime Hanım yazmış, evet hiç unutmuyorum ya, hep dinliyorum sizleri, harikasınız diye yazmış Kerime Mehmetova. Sevliyova Bulgaristan'dan teşekkürler Kerime Hanım. Eksik olmayın efendim. Kırköy. Ha, Kırköy karpuz. Ben Kırkova anladım bu abi. Aa, bugün tamam. Haşim gene bugün şaşkın mı ya? Şaşkın karıştırdı kendini. Aklını karıştırdı Haşim gene. Ne karışmayacak? Bir sürü mesaj geliyor. Biri bilardo söylüyor. Biri sulu karpuz diyor.

Sonuçta biz de yalnızız. Bazen yalnız çalışıyoruz abi. Ertuğrul abicim kusura bakma. Kırköy karpuzlu analık, Sarışaban karpuzlu analık. Senin çok diyordu gel karpuz vereceğim sana da bir türlü ben gidemedim işte. Günaydın günaydın Hollanda'dan İrfan İnco Kozlucu'ya selamlar. Köstüre Otmal Ören İhtiyar Mahalle, Kayalar Gönlüklü Taraşmanlı, Kozluca Elmalı Beyköy Zinelli Yenice Doğancılar Boyacılar. Doğancılar, Öyköy, Hisimeren Kaşıkçılar Gelin Mezarı, Karaçukur, Soğucak. Günaydınlar. Günaydınlar.

Bu güzel şarkıda hep Nazım Hikmet'in o güzel sözleri aklıma geliyor. Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, 70'inde bile mesela zeytin dikeceksin, karpuz ekeceksin. Vardır Nazım'ın bir bildiği. Ya da bir küçük kedi yavrusu sahipleneceksin. Yani öyle ciddiye alacaksın yaşamayı. Var mısın?

Ama abi nasıl şimşek çakıyor akşam biliyor musun Şevket? Bilmiyorum Bulgaristan'da var mıydı? Çok harika bir doğa gösterisi vardı akşam. Gökyüzü yeryüzüyle buluşuyordu. Yeryüzü gökyüzüne selam veriyordu o şimşekler. Bir ara kalktım dedim fotoğraf çekeyim, video çekeyim. Ya böyle amatör yargalyalar, amatör şeylerle olacak şey mi o ya? Hayır, kesinlikle olmaz. Ama o kadar güzel görüntüler vardı ki. Bilmiyorum Bulgaristan'da da var mıydı? Siz gözlemlediniz mi akşam şimşekleri, yıldırımları? Günaydınlar. Kozluca'dan da çok selamlar demiş İrfan İnce. İnce hocam, İrfan'ım hoş geldin. En kısa zamanda gel bakalım görüşelim. Yok be, niye ters denkliyim? Yol boş olduğuna ortalıyorum. Bir şey çıkarsa kenarlardan reaksiyon vaktim fazla olsun diye. Senin düşündüğünü AI düşünmüyor Şevket Veli.

0: Sezer Bey hoş geldiniz be ya. Neredesin be ya? Kara kızarım sen sabahtan beri be ya. Keser döner, sab döner, gün gelir kavşak döner. Dobro utro. Dobro utro bakalım.
1: Beni al kendin gibi yap. Sana yangınım arşa kadar.
0: Mehmet'im hoş geldin. Günaydınlar Mehmet. Mehmet biraderim öyle yazıyor Mehmet. Günaydın Aşim biraderler. İşlerinizde kolaylıklar. Tüm çalışanlara güç, kuvvet, sağlık diliyorum. Ya bu dünyanın şu günlerde hiç de iyiye doğru gitmediğini gördükçe insanda hiç yaşama sevinci kalmıyor. Umarım sadece ben böyle düşünüyorumdur. Selamlar sevgiler. Mehmet biraderim göndermiş bu güzel mesajı. Sonuna kadar haklısın.
1: Geceler gecede siktim şehrinde kaybetmiştim.
0: Ahmet Hasan günaydınlar. Abim günaydın. Kolay gelsin.

0: gününüz, işinizde kulağınız radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Fener'e çok selamlar, günaydınlar gençler, bakalım Fanari'de çalışıyor arkadaşlar. Ne gidelim? Haydi gene. Dayı Fener'de çalışacağız, işten sonra Çinmel gideceğiz demiş. Takadınız kalıyor mu işten sonra Çinmel gideceğiniz veya güneş yağısı, güneş kremi falan var mı, aldınız mı? Yanmayasınız sıcakta mı çocuklar? Coşkun Ceykun, Aykan Duman. Bizim gibi düşünen çokmuş. He, dayı dün dedik. Ama... Hayır, Fener'de öyle bir yer yok o sahilde. O tarafta öyle bir yer yok. Onlar Kavala'ya doğru. Beray'cığım günaydın. Günaydın güzel benim abim, güzel kardeşim benim, günaydın. Kardelen sırada iki gözlüm yanında. Ha, güzel bir şarkı var sırada. Tantaşçı'dan dinleteceğim Beray. Günaydınlar diliyorum sana da. Gökhan'ıma da günaydınlar. Kalimera, kalimera Stuttgart. Recep ustacım hoş geldin. Kalimera zato filomu to hasim filomu kalimera. Siyoluz kesi hafta da programa. Maskarizim mia oraya atmosfere ke maskani. Abi sen ne güzel şeyler yazıyorsun be. Kalitin meramas. Ομορφότερη από μία άλλη τα φιλιά μου σε όλους νοκτά. Φιλάκια πολλά. Γεια σου ρε, μπάστο ρε Ρετζέπ. Ρετζέπ, ως τα τζάζ σαρίσια πάνε γιτήν μιτς, βάρ μη γιτήν όλα. Χρυσούπολη τα ραφλόρνα και εσμέα γιτήν. Σωρόλου, αδάμ, μισήν τα πιέζα. Ε, σωρέμα, κοιτάμα.

Saydoğlu Günay kardeşimiz. Saydoğlu Günay hem inşaat hem ev hem tarla bahçe perifraksi malzemeleri yani çit malzemeleri, sulama malzemeleri, muşambalar, naylonlar, seracılık işinde kullanılacak her türlü malzeme ve ekipman Saydoğlu Günay'da. Çok çeşit boyalar var Saydoğlu Günay'da. 15 kilogramlık ekolojik boyalar sadece 35 euro. Güvenli işiniz ve dayanıklılıktaki her projeniz için Saydoğlu ile çalışın. İşleriniz Saydoğlu malzemeleriyle fark yaratacaktır. Pelakron boyaları da bulabilirsiniz. Panagi Çaldar 124 santi İskeçemizde. İnternet sayfası www.ergalia.com/kromata.gr 2541-071-086 690-711-8546 Sabah 6'dan öğlen 5'e kadar hizmetinizde Saydoğlu Günay. Oto elektrikçisi Ahmet Sami Usta. Yesin, yavuklun nerede Yesin? Sen yazmıyorsun ama ben görüyorum senin nerede olduğunu. Ne sandın? Vardı akşam burada da yağmur yağdı, şimşek falan vardı. Biz AI'dan önde olmalıyız. Zaten onu yaratan insanlar olarak. Hani şu bir zamanlar Terminator filmini izliyorduk. Şevket Arnold Schwarzenegger'in oynadığı filmde böyle robotlar falan, AI hafızalı, bunlardan 20 yıl önce izliyorduk o filmleri. Acaba diyorum kendi kendime, be Şevket, bizden önce yani bize, kamuoyuna, insana, insanlara bunları sunmadan önce bu insanlar onları biliyor mulardı mıydı acaba? Kullanıyorlar mıydı AI'yı? Yani belki de 20-30 sene önceden vardı. AI da bize şimdi tanıtıldı. Diyorum acaba Şevket. Ya bu AI yarın öbür gün bizi geçerse? Şey aklıma geldi Şevket, geçenlerde Çin'de bir robot tanıtım projesi ya da bir robot tanıtım semineri vardı. Çin'in ürettiği robotları falan tanıtıyorlardı. AI hafızalı robotlar tabii ki bunlar. Tabii orada işte robotları basamaklardan falan indiriyorlardı. Böyle yarım metrelik, bir metrelik yerlerden atıyorlardı. Dengesini falan göstermek için. Oradaki sunucu bir hareket yaptı Şevket. Robotlardan bir tanesine. Ki eminim. Şimdi şöyle, ben hareketi bir tamamlayayım. Böyle robotun arkasından gelip tekmesiyle robotu ittirdi böyle ileri doğru. Robot düşmedi tabii ki. Acayip böyle mükemmel bir dengeleme sistemi yapmışlar robottan. Şimdi AI bunu hafızasına yazdı. Tamam mı? Bak şimdi şöyle bir senaryo düşün aklında. Bir 5-10 sene sonra AI kendini geliştirecek ve diyecek ki insanoğlu bizi tekmeliyordu. Hani şu uzay filmleri falan görüyoruz da işte AI... robotlar falan insanlardan intikam alıyorlar. Öyle film senaryoları ve filmler izledik biliyorsun. İşte ben de diyorum o tekmeleme işte insanların robotlara kötü davranmalarını AI hafızasına bir yerlere yazıyor. Tamam mı? Kendini geliştirdikçe insanlar hakkında ön yargılı veya kötü davranmaya başlıyor. Ha, iyi olarak da düşünebilir tabii ki. Robotlara ekmek su verdiğiniz sürece. Böyle bir senaryo canlandı gözümde. Kötü ameller için kötü niyetli kullanıldığında da tabii ki çok çok acayip kötü şeyler de olabilir. Neyse, nereden geldi buraya? Ya sulu karpuz, bilardo diyorduk. AI'ya geldik. Benimki sadece bir tahmin. Yani bunu bilse bilse tabii Nedim bilir o bilgisayar canavarı. Bilse bilse Sezer bilir bunu. Bilse bilse ot elektrikçisi, elektronikos haftaki Newton Ahmet Sami Ustan bilir. Termay Kuşlu Soktör Soktömbürü İskeçe Kavala yolunda İskeçe'ye çıkarken hemen sağ tarafta Benzinci Harlan Bediz'in hemen yanında güzel, büyük, geniş mekanı, dükkanı ile size hizmet için orada efendim. Elektrik, elektronik, yedek parçalar, ot elektrik aksesuarları ustamız Ahmet Sami'nin dükkanında. Güvenli sürüş ve yolculuklar için uzman ve profesyonel ustamız uygun fiyatları ile ot elektrikçi Ahmet Sami Ustam iki tane yeni klima makinesi aldı. Klimaların temizliği ve bakımıyla da ve aynı zamanda klima sıvılarının kontrolünü de gerçekleştiriyor. Cereyan işleri, batarya bakımı servisi, aracınızın bütün elektrik işleri, dinamo, mize, marş tamiri, klima temizliği ve klima sıvılarının kontrolü, elektrik, elektronik, yedek parçalar Ahmet Sami Ustam'da. 693-979-2743 Sam Electrician. Tantaşçı'yı bir dinleyelim. Recep Ustacığım ne yazmışsın? Yatırı fileden diye vazista minimata mukala
Nikolas re file. Recep Usta

Balkondaydık Anşim abim. Plastik tenteneleri indirdik. Onlara vuran yağmurun sesi serçe esen rüzgar, şimşek, yıldırım görseli eşliğinde. Hoş bir sohbetimiz, eski zaman söyleşileri gecenin bir vaktine kadar devam etti. Keyif aldığım basit ama kıymetli anlar.

Sizin bir hikayeniz var mı? Ya da küçükken çakıl taşları topladınız mı? Küçükken oynadığınız o Barbie bebekler nerede? Ya da küçükken hayal ettiğiniz dünya var mı? Ya da siz büyüdünüz mü?

Günaydınlar canlar. Yüzünüzden tebessüm, aklınızdan şu 3 günlük fani dünyanın gerçekleri. İşinizden bereket, sofranızdan bolluk, toprağınızdan verim eksik olmasın. Kainatın bütün galaksileri ve yıldızları kadar şansınız, paranız, iç huzurunuz bolca olsun.

0: Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum. Görüyorum. Bir gün gelecek dönence.
1: Bir gün biliyorum. Gelecek dönence dedi. Ta yıllar önce Barış Manço.
0: Biliyorum.
1: 7'den 77'deki programlarında da çocuklara da soruyordu. Büyüyünce ne olacaksınız diye. Ben şimdi size soruyorum. Büyüyünce ne olacaksınız?

Günleriniz aydınlık olsun, zamanınız huzurlu, nasibiniz bol olsun. Kapılarınız iyiliklere, güzelliklere açılsın. Bugün de iyi sözler duymayı, iyi insanlarla tanışmayı, iyi haberler almayı nasip etsin Yaradan. Tebessümünüz eksik olmasın canlar.

Aladayım demiş ki ben küçükken düşünüyordum, diyordum büyüyünce Fenerbahçeli olacağım diye. Sen Fenerbahçeli oldun mu Baladayı? Arzu Hanım göndermiş. Ben küçük iken hostes olmak isterdim. Niye vazgeçtiniz Arzu Hanım bu hayalinizden?

Küçükken bir an önce büyümek isterdik. Büyüyünce her şey daha güzel olacağını sanırdık. Meğer büyümek o kadar da güzel değilmiş. İnsan zaman geçtikçe çocukluğunun kıymetini daha iyi anlıyoruz. Şimdi ise içimizde hep aynı cümle geçiyor.

AI ile ilgili sorulara cevaplar gelmiş. Şimdi şarkıyı bir dinleyelim, onlara da bakacağım. Şevket göndermiş, Nedim göndermiş. Bakalım bu AI nelermiş, neymiş, ne değilmiş.

Sevdalı'nın efendim vokalistiydi. İlk kaseti çıktığında almıştık arkadaşlarla. Daha lisedeyiz o yıllar ya, kızanız daha 90'lı yıllar. Biz de büyüyünce ne hayallerimiz vardı da. Çok güzel bir şarkıydı. Dinletiriz programlarımızda ilerleyen vakitlerde de. Ya muhakkak öyle, bizim bilmediğimiz daha neler neler var, Allah bilir. Bence de olsa insanlar korkup panik olmasın diye işte sinemaydı, oydu, buydu, yavaş yavaş çıkartıyorlar kamuoyuna demiş Şevket Veli. AI ile ilgili düşünceleri, AI konusu çok önemli abim. Teknolojiden sonuna kadar yararlanalım, kendimizi geliştirelim tabii ki, ama her şeyin tadı ve tuzu kararınca olmalı. Abartmadığımız sürece de bir sorun yok. Teknolojide de yapay zeka daha harika şeyler, ama dikkat etmekte büyük fayda var. Ayarını bozmayalım ben Nedim'ciğim bazı şeylerin. Vallahi Allah muhafaza, ayarını bozduğumuz kantar gün gelir bizi de tartar. Neden mi diyeceksiniz demiş Nedim. Zamanında mesleğe ilk başladığımda kulağıma küpe edilen bir kural vardı. If you are not paying for the product, you are the product. Eğer bir ürüne para ödemiyorsan ürün sensin demektir. Oo. If you are good at something, never do it for play, for free. Like that. If you are not paying for the product, you are the product. Wow. Güzelmiş Nedim bu. Eğer bir ürüne para ödemiyorsan, ürün sensin demektir. Nedim mesleğe başladığında ilk önce onu söylemiştir. O yüzden yapay zekayı dozunda kullanmakta, her bilgimizi, tüm özlemimizi de pat diye önüne sermekte fayda var. Akıllıca kullanalım, ipleri kopartmayalım canlar, kaptırmayalım canlar demiş. Peki biz farkında olmadan bizim bilgilerimize erişebiliyor mu AI dedim? Yani fotoğraflarımıza, kadrolarımıza, yazışmalarımıza, e-maillerimize falan, konuşmalarımızı falan dinleyebiliyorlar mı? Hani diyorlar işte cep telefonları siz görmeseniz de onlar sizi görüyor da dinleyebiliyorlar, duyabiliyorlar diyor. Ya bu AI işi her geçen gün gözümü biraz daha korkutuyor. If you are not paying for the product, you are the product. Of course. En çok Cemil Buran'ı merak ediyorum. Ne olmak isterdi büyüyünce diye. Adam olmuş oğlum adam. Siz büyüyünce ne olacaksınız? Ya da küçükken ne hayal ediyordunuz? Ben de küçükken aileme, kendime, çevreme, milletime hayırlı, verimli, çalışkan, atılgan, bastığım yeri titreten, geçtiğim yerden kendimden bahsettiren bir birey olmak isterdim. Ki olacaksın da ailenim. Yaşa kız. Ben küçükken ne olacaksın sorusuna büyük adam olacağım diyordum. Büyük adam oldun mu Sezer? Ya da olacak mısın? Daha küçüksün sen de be. 17 değil miydin sen? 17-18. Büyük adamlara, hiç büyümeyen çocuklara, hep radyoda söylüyorum ya, hiç büyümeyen çocukların radyo istasyonu diye. He, büyüdük de ne oldu değil mi Sezer? Büyüyünce ne olacaksınız efendim? Ha, öyle mi Arzu? Tam gerçekleşecekti. Arzu şey yazmıştı, ben küçükken hostes olmak istiyordum. Tam gerçekleşecekti. Anne olacağımı öğrendim. Vazgeçemedim. Şimdi de eşim izin vermiyor. Canım bu yaşta şimdi. Arzu emekliliği az kalmış zaten. Hostes. Eşim var kız o kadar yukarıda. Çeşmeci olup zengin olacaktım. Kompresörü çalmışlar, olamadım zengin. Mehmet Osman göndermiş. Küçüklük hayali oymuş. Ama adam küçüklük hayalini gerçekleştirdi bizim Mehmet Osman. Çeşmeci olacaktım dayı. Zengin olacaktım ben. Gene olursun oğlum, meslek öğrenmek iyidir. Meslek yararlıdır, iyidir. Aynen. Kompresörü çalmışlar, olamadım zengin. Hemen bir tane kompresör alıyoruz Mehmet Osman'a. Kaçlık o kompresör be çocuğum? İyi vuruyor mu o kompresör? Takır takır takır takır takır takır takır takır. Yaşa Mehmet'im. Hayır Barzu. Yani emekliliğe az kaldı diyorum. Şimdi bu yaşta uçağa bin, 10.000 feet yukarıda. Ay, olmaz sanki be ya. Gözün alıyor mu kız? Baya baya çocukluk aşkınmış senin bu meslek anladığım kadarıyla Arzu.

Şaka bir yana hep bir radyoculuk hayalim vardı abim. Hatta Facebook'ta sayfa açıp canlı yayın yapardım. Şarkıları sonra telif yedim, korktum. Sayfa ise Gökçeler FM. Ama canım Mehmet Osman'ım gel. Gel bir gün programa katıl, program yapalım birlikte. Çocukluk hayallerini öldürme. Gel vallahi samimi söylüyorum bak. Maytap oynamayalım. Vallahi billahi gel be oğlum. Gel biraz program yapalım birlikte, konuş. Olur mu? Ne dersin Mehmet Osman? Kompresör de alırız sana be oğlum. Demek ki benim hayalim gerçekleşmiş. Ben anne olmak istiyordum. Çok şükür oldum. Aa. Duygulandırma kız bizi şimdi. Ağlatma hocam bizi. Dikiriye Arzu, ego egine idravlikosta saranda mu? Recep Usta demiş ki, Arzu Hanım demiş, ben 40'ımda çeşmeci ustacı, yani hidrolik işleri yapan usta oldum demiş 40'ımda. Denesi o ki Recep Usta'nın hayallerinden vazgeçme demiş. Vallahi Arzucuğum sen bilirsin. Vallahi ben senin olsam bu yaşta şimdi o havaya mavaya çıkamam yani. Yerler dar mı geldi Arzu?

La la la la ile, yani vazgeçmedin. Ben kesinlikle yaparım ama gerçekten eşim nine diyor. Nine. Kızanları evlendirdikten sonra olur belki arzu. E-mail geldi, reklamlara gideceğim. Çocuklar büyüdü ama kızanları bir evlendirsen onları. Bir baş gözet, ondan sonra hostes. Niye olmasın canım, why not? Ya zor. Eyvallah Mehmet'im, vallahi bekliyorum. Bak istediğin zaman buyur gel. Araba ustası ya da pilot olmayı aklımdan geçiriyordum. Sanki ama demiş Şevket'im, Şevket Veli. Ama sonuçta usta oldun gerçekten de. Büyüyünce ne olmak istersiniz kıymetli canlar? İşte bu amel defterini doldurmadan önce bir karar verelim. Şevket'im kolay gelsin, hayırlı işler. Reklamlara gideceğim, reklamlardan sonra yine birlikteyiz.

Osmanlı'da esnaf dükkanlarında çok güzel sözler yazarmışlar o dönemlerde. Şimdi o esnaf dükkanlarında var mı bilmiyorum. Yakup abi, kolay gelsin Yakup abicim. Bütün esnaflarımıza kolaylıklar diyorum. Hayırlı işler, bol kazançlar. Dolandım misli cihan, bulamadım başıma bir tane taç. Ne eğride tok gördüm, ne doğruda aç diye yazıyorlarmış Osmanlı'da esnaf dükkanlarında. Dresiye isteme benden, buz gibi soğurum senden. Var mı böyle başka o esnaf dükkanlarında yazılacak yazılardan? Dedim bir araştır bakayım canım benim. Vallahi Arzu Hanım sormuş, sizin orada Yunanistan'da emeklilik yaşı kaçtı? 60'tı, 65 oldu, sonra 68'e çıktı. Şimdi 70-74'ü hesaplıyorlar Arzu. 74'e kadar eti püf yani. Adamlar ölünceye kadar çalıştıracaklar bizi. Ama 74'te biz karpuzu yiyebilir miyiz? Yemeyiz tabii. Hiç bundan hesaplamayan ne dişimiz kalır ne damamı, belimiz tutmaz. Yanlarımız ağrır. 74 yaşında, 70-74 yaşında emeklilik ne ya? Master Recep Tisli Tisli Sesi hafta evde mi de Hrunas Sindak Şahin'le dinatun. Kala yine tabzada bırakmadan refüyle. Nasıl çalışacağız anacığım biz 75 yaşına kadar? Deşini zor çalışacağız. Almancam iyidir benim tabi. Varum, darum. Hayatınızı bizimle birkaç saatliğine renklendirin efendim. Sanatının rengi, muhabbetin koyusu, reklamın özü, sponsorun en güzeli, kültürümüzün devamı, radyonun birleştirici etkisiyle, dijital ve modern dünyanın büyüsüyle sizlerle son model şarkılar, eskimeyen sanatçılar, sohbet ve en güzel dostluklar Radyo Kral'da sizlerle birlikte efendim. Sağ olun, var olun canlar. Lay lay lay lay lay lay lay. Beleketir Otobüs Bekir'de çok güzel bir mekan var. Biliyorsunuz artık kim olduğunu değil mi? Söyleyeyim mi? İsmini söyleyeyim mi? Instagram'da tostekitubobo olarak bulabilirsiniz. Kıymetli dostumuz Seydan İdrizi. Yemekler ve Euro döner ustasından Seydan İdriz ustamız. Bereketi Bekirli'de. Mangalbaşı lezzetleri var. Ekmek ve pideler, döner, tavuk. Aradığınız lezzetli meseleler. Mevsim salataları, her çeşit salata. Burgerler, sandviçler, geniş menüsü. Çok çok çeşit içecekler. İşte açıcı mezeler ve orektikalar. Tostekitubobo. Bobo. Yok ötekini, ötekini, ötekini. Mehmet Osman. Mehmet Osman'ı programa alacağım. Bir deneyelim bakalım. Çocukluk hayali radyocu da olmakmış. Hiç söylemedin onu Mehmet Osman. Güzel bir hayal. Valla. İstiyorsan gelebilirsin, çocukluk hayalini biraz gerçekleştirebilirsin. Radyo Kral'da. Mangalın kokusu, etin dokusu, ateşle dans eden lezzetler İdris Seydan Ustam'da. Tosteki du Babo'da, Bekirli'de. Ve Çilek Mobilya, Çilek Mobilya, Epipla Çilek, güzel evler güzel mobilyalarıyla başlar. Son model, harika tasarımlar, uygun fiyatlar, konfor ve şıklığın buluştuğu adres, mekan Çilek Mobilya. Çocuk odaları, beşik takımları, araba şeklinde yatak setleri, nevresim takımları, çok çeşit halılar ve lambalar. Bir çocuğun gülümsemesi en güzel oda tasarımıdır. Çocuklarınızı sevindiren ve güldüren çocuk setleri Çilek Mobilya'da. İsmi de güzel, Çilek Mobilya. Çilek Mobilya'da takımları ve konseptleri tamamlayıcı aksesuarlar var. Ben müsaadenizle bir ayağa kalkacağım. Şöyle biraz programı ayakta süralım. Yanları mı ağrıyor veya? Çocuk odalarının kurulumu İskeçe ve köylere kadar siparişlerinizin nakliyatı getirilmesi Çilek Mobilya'dan. Hiçbir şey ödemiyorsunuz efendim. Ve bütün ürünler 3 yıl garantili. Güncel kampanyalarını ve fırsatlarını incelemek ve takip etmek için resmi web sitesi www.pedicoepiplo.gr'dan yararlanabilirsiniz. Facebook'ta da Çilek Xanti Pediko Epiplo birleşik şekilde yazıyorsunuz. Bunların hepsini Çilek Xanti Pediko Epiplo olarak 2541-06-8901. Mobil aracınızdan, cep telefon aracınızdan adresleri bulabilirsiniz. Uygulamalarla Parodos Apollonos 8 olarak yazıyorsunuz. Ama en kolayı da tren yolundaki Lidl'ın hemen arkasında. Dün bayağı şaşırdım bu Lidl mesela. Lidl, Lidl dedim, Lidl'a dedim, bir şeyler dedim, karıştırdım bayağı. Karıştırıyorlar bazen beni. Karışık aşım, şaşkın. Çilek Mobilya hizmetinizde efendim. Çocuklarınızla bir gidin. Çok güzel mobilyalar var, çok çeşit mobilyalar var. Yaz kreasyonları da geldi. Çilek Mobilya'da.
Yalımlı'da da Vistoli'da bütün yıl boyunca yağ satışlarına devam ediyor. Ağustos, Eylül, Ekim'e doğru yeni sezon başlayacak. Bu sezon yine bereketli bir sezon olsun. Zeytincilik adına, zeytinyağı adına. Son teknoloji makinelerle mükemmel yağ üretimi, zeytinden gelen şifa ile gerek Batı Avrupa'da gerek memleketimizde bütün yıl boyunca yağ satışları 1 litrelik, 2,5 litrelik, 5 litrelik, 10 litrelik ve 15 kilogramlık tenekelerde siz kıymetli müşteriler için hazırlıyor. Vistoli'de zeytinyağı fabrikası Yalımlı Koptero'da. Koskocaman bir internet sayfası var. www.vistoli.de'de de iletişim bilgilerini, online shop ve Yalımlı'daki görsel olarak fabrikayı izleyebilirsiniz. Vistoli'de soğuk sıkım süzme yağ fabrikası sahibi ve çalışanları bütün üreticilere güzel bir yaz ve önümüzdeki sezon içinde bereketli, bol ürünlü bir yaz diliyor. Teşekkür ediyoruz Vistoli'de'ye. Vay vay vay demesene bana, ne değil mi? Maalesef bu zındık onu da yapıyor. Eyvah eyvah eyvah. Evet, ne yazık ki durum böyle. Bugüne kadar tamir ettiğim çok sayıda telefon veya bilgisayarda kullanıcılar bilerek veya bilmeyerek o derin ayarlarda bilgilerini açık bir şekilde AI ile paylaşıyor. Yapma! Anacım ne geldi başımıza? Bırak kör olmaya sıca gidi ya. Gidi yere batmayasın AI. Kim buldu bunu Nedim? Kim buldu bunu? Sonra onlara uyarınca aa ben bilmiyordum falan diye çok dengeliyorum böylesine. Telefonlarımıza ve bilgisayarlarımıza ayarlarına çok dikkat etmek lazım abim. Allah, benim telefona sen bakıyorsun. Gelince bir kontrol et bakalım onu. AI kaçmış mı benim bilgisayarın içine? Aman benim telefonun içine. Diyelim ki kaçmış. Nasıl çıkaracağız daha onu? But when his drinking, lusting and his hunger for power became known to more and more people. Sor bakalım varum bana ne abi bu? Yanlış bir şey olmasın mı Mehmet Ali Brenta? Varum bana istikru. Hayır. Varum darum. Almanca iyidir benim, anladım ben senin ne yazdığını. Sevinç Market kolay gelsin bakalım. Radyo full açılı gene Sevinç Market. Ah be ah be. Karpuzlar hazır mı Sevinç, karpuzlar? Lay lay, günaydın Naşim Bey. İşimden dolayı yazamıyorum, bazen kusura bakmayın. Vallahi o kadar tamam, yoksa rahat bakmayacağız. Ah bu yemek dedi. Dedim tabii. Bugünkü yemek tarifim domatesli bulgur pilavı. Yanına bir kase yoğurt, karpuz tamamdır. Hah. Reyhan Hanım da karpuzlu bak. Reyhan Hanımcığım sabahtan beri karpuz muhabbeti. Sulu sarı şaban karpuzları, Kırköy karpuzları. Sabahın kraliçelerine, hanımefendilerimize güzel bir yemek önerisi de Reyhan Mustafa hanımefendiden geldi. Bulgur pilavı ama domatesli bulgur pilavı. Yanına bir kase yoğurt. Yeter mi kız bir kase yoğurt? Bir de karpuz tamamdır. Oh! Afiyet olsun Reyhan Hanım. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Bizi yemeksiz bırakmayın Reyhan Hanım. Reyhan Hanım diyecek, seninle mi uğraşacağız be? Dişi Kartal'a kolay gelsin. Wow! Kurttan Dişi Kartallara selam olsun dedi. Eski kurt. Nasıl bir güzelsiniz, adınız kalite olsun, soyadınız marka olsun, göbek adınız rag olsun, elinde maşa, bizi dinleyenler sizin gibi paşa, kimse çıkamaz onlarla, paşa, kurt,

çalışıyorsun bakalım? Nitro'nun istasyonu İsa Ulu Ahmet Usta'nın pazar günleri de açık. Yaka Pullman Duran'ın tam karşısında Panagi Çaldari 94'te. Nitro'nun istasyonu. Efendim her sabah 6-6.30'dan 2.30'a kadar hizmetinizde çok güzel poğaçaların börekleriyle, kıymalı, peynirli, kremalı, tavuklu, ıspanaklı, kaşarlı, patatesli ve çikolatalı börekleriyle. Çok çeşit soğuk sandviçler ve tostlar ve peynirler de var. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmez adresi oldu bile. İpro'nun istasyonu Ahmet Usta'm. Ahmet Usta, Ozan'dan çok selamım var. Kısa Adırfos'undan. Tamam mı kısa? La la la la la la la la la. Bizim kuru fasulye İsmet nerede be ya? Tevekkel. Yaz masamda dinliyorum Haşim Bey. Pilav yetmezse Bobo'da köyümüzden bir de tavuk yanına. Ha, o da olur tabii canım. Baktık pilav yetmiyor. Domatesli bulgur pilavı, Bobo'dan bir de tavuk alın. Karın doyurmak değil mi ya? Teşekkürler Reyhan Hanım, sağ olasınız. İpro'nun istasyonu efendim ürünlerini Fagi, Volt, Box ve eFood'dan da yapabilirsiniz. Siparişlerinizi alabilirsiniz. Ürünlerinizi alıp sipariş verebilirsiniz. Son günlerde Türkçeyi pek iyi kullanmıyorum. Acaba neden? Arzu dikkat ettim cümleleri şey söylüyorum. Devrik cümle yapıyorum. Yüklemi başta söylüyorum. Gizli özde arkadan geliyor. Hayır olsun. Acaba bir tatile mi ihtiyacım var Sezer? Çok yoruldum ben be. Kurular, tropitalar, zabolopitalar, lukanikopito, aplo, yemişto, acılı ve kaşaropitalar da yine İpro'nun istasyonu. Aslı nerede bugün Aslı? Yemek deyince hemen o da yazıyordu.

Letonya'da kadınlar mal varlıklarını eşlerinin üzerine yapıyormuş. Niye bunu baştan söylemedin? Geçen gün Karabela oradaydı. Letonya'da sorduracaktık bakalım oradaki Andedi Marcos'a doğru mu bunlar? Bu haller doğru mu diye. Letonya'da kadınlar mal varlıklarını eşlerinin üzerine yapıyorlar. Hiç akıl yok. Hiç beğen. Olmaz beğen.

Güvenim günaydın. İnsan gibi 55 yaşında çıkmamız lazım emekliye dayıcın demiş. Doğru vallahi. Çok makul bir yaş, çok standart bir yaş. 55 yaşında insan emekliye çıkmalı. Devlet 55 yaşında emekliye çıkanlara da 50 bin euro maaş da vermeli. Yani 50 bin euro al kardeşim, 55 yaşına kadar dayanmışım bu dünyayı. Al bu 50 bin avroyu, kana kana harca. Horozun sesi kesilmeden demekliliğin tadını çıkaralım demiş Güven. Horoz bariye ve baksana burada. Başka bir horoz almam lazım şimdi Güven. Vallahi çok doğru söylersin. Kolay gelsin Güven'im. Bak şimdi tam okuyacaktım onu da. Benim ağam tulumbacı. Tulumbacı. Tigre Demetis Akrides. Dilerdi. Evet, yollarda geceliğin falan çok büyük çekirgeler var. Bir de büyük çekirgeler. Yeşil renk, kahverengi çekirgeler istila etti bizi. Aslında onlar çekirge değil abi bak. Onlar birer, ben aldım onları inceledim. Nedim'e gönderdim analiz etsin diye. Nedim analiz etti, sentez etti. Sonra fotosentez yaptı. Onlar hepsi robotmuş bak. O çekirgeler robot abi. Hiç gülme, hiç gülme. Vallahi bak hiç gülme. O kadar büyük çekirge mi olur anacığım? Baş parmağım kadar çekirge. Bacakları kadar gene, bacakları da uzun. Bacakları uzun çekirgenin. Gecelerin yollarda çekirge dolu. Hepsi onlar, hepsi onlar. Robot, robot, robot. AI'lı robot. Reha dayım günaydın. İzmir Çeşme merhabalar. Nihat Özbek abim, sabah senden bahsettim. Abim üşenmemiş Datça'ya kadar, Can Yücel'e kadar gitmiş. Fotoğraflarını gönderdi. Nihat abim teşekkür ederim abim, sağ olasın. Çok çok selamlar İskeçe'den İzmir Çeşme'ye.

0: Vay vay vay vay vay. Şak şak şak, alkışlıyorum. Ben de seviyorum o sesi, güzel. Alkışlar sizin için. 55 yaşı. Hatta Datça'dasınız Nihat Bey. Datça'da bizi dinliyor Nihat Bey. Gitmemiş daha Çeşme'ye. Ver ver ver, büyük alkışı ver. Datça'ya Nihat Bey'e ver. Datça'ya gönderiyorum o zaman. İyi tatiller abim.
1: Arkadaşlar, acayip çiftli telli muhabbetine hoş geldiniz. Patlat oradan acayip çiftli telli de oynayalım ağabey.

Ay, günaydınlar. Sakız Adası'ndan Kalimera güzel fotoğraflar da göndermiş. Dilek Hanım. Vallahi Dilek Hanım bu sene bayağı bir gezdiniz ha maşallah. İyi tatiller diyorum. Tabii öyle. Tadını çıkartın hayatın. Anladım adı. Deli Fişek afiyet olsun. Hollanda Cevat günaydınlar güzel insan. Seviyeli kardeşim süpersin maşallah. Eyvallah Cevat Nizam. Sağ olasın. Çok dankevel dankevel. Ayağımıza göre oh. Ne oldu be ya biz hani gideceğiz Letonya'ya demiş. Gideceğiz be ya. Geç olsun güç olmasın Şevket acele etme izinleri alamıyoruz. Senin yüzünden konuşamıyorum. Bak gördün mü ne işler çıkartıyorlar oralarda. Vallahi öyle. Aydın Lefteriz denk durma oğlum.

Yat orada mı abi? Aa, Nihat Özbek demiş Atatürk'ümüzün yatından selamlar. Datça'da mı Demirli o? Aa, merak ettim şimdi Nihat abi.

Ay lay lay. Oh. Oturdum balkonda kahvemi yudumlarken bir vurdu kendini bana, dedim vay kındabınız. Bu ne böyle dedim, nereden geldi diye şaşırdım. İşaret parmağım kadar büyük. Valla bak Şevket, Bulgaristan'da var mı çekirgelerden? Bak maytap oynamıyorum, samimi söylüyorum gerçekten Şevket. Geceleri böyle o şavun, otomobilin şavuklarına böyle bir acayip bakıyorlar. Şavuk görmüş tavşan gibi oluyorum ben de. Şarkıyı çaldım tabii, niye çalmayayım? Ta ki seni görene kadar. Bu hafta ve geçen haftada en çok dinlenen şarkılardan bir tanesi. Dinletiriz yine. İşaret parmağım kadar büyüktü. Vallahi o kadar büyüktü bak. Bak demek ki Bulgaristan'da da gelmiş çekirgeler. Nereden geldi bunlar acaba? Mısır'dan? Firavun'un memleketinden mi geldi? Nereden geldi bunlar be? Eskiden oluyormuş ya böyle çekirge istilaları falan. Tek tabanca, sen de görüyor musun çekirge geceleyin? Bre. Milayimoğlu neredesin bakalım be ya? Tabii. Saadetiniz bol olsun beyefendi. Görüyorum efendim, gördüm fotoğrafları. Saadetiniz bol olsun. Çekirgeler koştursun seni. Bırakın da bunu. Kavuncu Aşım Agay'a şaba demiş Aydın Lefteriz. Kavuncu değil oğlum. Dondurmacı. Şak şak şak. Günaydın Aşım abi, nasılsın? Kırköy'den selamlar. Duvarlar yıkıldı, çatılar uçtu, bağımız yıkıldı. Aa, o kadar. Dur bakayım. Bak gerçekten bak, Aslı göndermiş. Duvarlar falan yıkılmış. Bayağı çok sert bir rüzgar da vardı. Kız Aslı, bunlar sizin bahçede mi oldu? Sizin orada mı oldu? Komşunun lamarı nasıl bizim çatıya geldi? Oo. Ya acayip bir hava vardı gerçekten. O şimşekler falan her taraftan, Balkan'dan ovaya doğru, böyle Kavala'ya doğru çok güçlü şimşekler vardı. Bunlar doğanın mesajı. Bu mesajı iyi okumak lazım. Biz bu doğanın kantarını, ayarını bozduk. O ayarını bozduğumuz kantar gün gelir bizi tartacak. Gülcan Alioğlu, selamlar Aşim Bey. İyi yayınlar dilerim. Oğlum Mehmet Osman'a selamlar. Kolay gelsin biricik yakışıklı oğluma. Aa, Gülcan Hanım hoş geldiniz. Mehmet Osman'ın hayali varmış. Eskiden radyocu olmak istiyormuş. Şimdi tabii kendisi istiyorsa bir gün programa alacağım onu. Gülcan Hanım teşekkür ederim. Memnun oldum tanıştığımızda. Çok beyefendi bir oğlunuz var. Çalışkan bir oğlunuz var Gülcan Hanım. Tebrik ederim. Seni de koştursun bu çekirgeler demiş Aydın. Aydın oğlum, senin benim ne zorun var lan? La dondurmacı Aydın. Şak şak turizmin. Şak. Alkışlıyorum Aydın. Alkışlıyorum, bravo. Seni de kirpiler koştursun Aydın. Gece vakti böyle gezerken yanına bas kirpinin üstüne. Tövbe yarabbim, tövbe. Deli Fişek, Berket'in babası. Aa öyle mi? Çok selam söyle. Berket'im iyi günler sana da. Ve efendim hemen sözü fazla uzatmadan, gerçi bayağı bir uzatıyoruz sözü ya. Şöyle bir background yapayım bakayım arkadan şöyle. Ya bugün yalnızım yine. Kimsecikler yok yine stüdyoda. Benim bu gidişat da çekirgeler gibi oldu. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar Aydın. Üçüncü de gene sıçrarmış be. Tak tak tak. Dur yazacağım, bir dakika, acele etme. Hangi birine yazayım, dur. Telaşe memuru, dur azıcık. Kıymetli canlar, Kıdap, Fandosopoli, Amaksades, Rodopis'de efendim etişler başladı. Dün başladı etişler, ESPA başvuruları daha doğrusu başladı. Perşembe günü öğleden sonra 5 ile 9 veya 5 ile 10 arası başvurular veya başka konular için, herhangi bir sorunuz için gerek muallimler, öğretmenler, gerek Kıdap, Fandosopoli'nin sahipleri orada olacaklar. Mekanlarında Arabacıköy Bekirli yolu üzerinde Kıdap Fandosopoli her türlü konuyu, sorularınız varsa onları cevaplayacaklar. 5-12 yaş çocuklar için ayrıca muhasebecilerinizden de yararlanabilirsiniz. Kıdap Fandosopoli ile alakalı, ESPA ile alakalı konular için. Kıdap Fandosopoli 5-12 yaş arasındaki çocuklarınıza vizyonu, el becerileri, sosyal aktiviteleri, profesyonel öğretmenleriyle, okul derslerine desteğiyle, yepyeni ve enerjik yapısıyla Bekirli yolu üzerinde, KEP'in hemen yanında. Yaratıcı Etkinlik Merkezi Kıdap Fandosopoli.
Çocuklarınızın içindeki cevheri, yaratıcılığı Gıda Fadozopoli'yle meydana çıkartın. Deneyimli muallimleriyle robotik, jimnastik, dans, el işleri, oyun hamuru ile işler, beceriler. Deneyler geniş ve güvenli bahçesiyle beden eğitimi dersleri, Lego oyunlar, çocuklarınızın sanatsal beceri ve yönlerini geliştirmek için resim çalışmaları. Tiyatro oyunları, sinema gösterimi, eğitici çizgi film gösterileri, çocuğunuzun yaratıcılığını ve aklını geliştirecek kurum, Yaratıcı Etkinlik Merkezi, Gıda Fadozopoli. ESPA programı alan aileler için bedava. ESPA programı için bilgileri gelip Krep Fandozopoli'de Perşembe günü orada olacaklar 5 ile 10 arasında ya da muhasebecilerinize danışabilirsiniz. Ön kayıtlar ve daha detaylı bilgiler için iletişim numaralarında Facebook ve Instagram'daki Krep Food 5 ile 10 arasında ya da muhasebecilerinize danışabilirsiniz.

Kisimere Raza Gediye, Sinikova Gökçepınar'a, Otman Örne, İhtiyar Mahalle, Salınca. Ve tabii ki nereyi? Aylin Köstra'ya. Oo, Köstra'ya şimdi akşam üzeri çıkacaksın öğlenleyin. Koyu bir gölge bulacaksın, tamam, hava da hafif serinledi ya böyle. Bütün Kavala'dan Dede Ağaç'a kadar bütün deniz kıyı şeridi gözüküyor Köstra'dan, Otman yerinden yukarıdan. Anladın mı? Ablacığım orada bir karpuz yiyeceksin var ya, şak şak şak, öyle bir peynirle falan böyle. Yemin ederim o görüntüyle birlikte o kadar güzel oluyor ki, Otman yerine falan çıkın. Her zaman söylüyorum programlarımda. Çok da güzel bir yolu var rahatlıkla. Veresmet'le bile çıkar. Yayan bile gidersiniz hiç. İnsan kafaya koymasın bir kere. Gider. Ailenim çok selam söyle. Babana da. Ben Firavun size lanet göndermiş. Çekirgelerden sonra kurbağalar basacak. Yaşandı bu şeyler. İnanmayan açsın okusun eski ahitte demiş. Ben de ondan yararlanarak söyledim. Yaşandı tabii. Çekirge salgınları, efendim söyleyeyim, kurbağalar, murbağalar, insanlar falan. Bize niye gönderiyor Sezer? Size niye gelmiyor bunlar? İngiltere niye gelmiyor sömürgeci devlete? Sağ ol Sezer.

0: Durmuş Alagacım memleketine varmış. Çok memnun oldum ağam. Bak şimdi sesli bir mesaj da göndermiş ha. Bunu size mutlaka dinletmem lazım. Hoş görsen. Şöyle bir sesli mesaj göndermiş. Mutlaka dinletmem lazım.
1: Haşim kardeşim. Nasılsın, iyi misin? Allah'a şükürler olsun. Kazasız belasız memleketimize geldik. Ve şu anda seni dinlemekteyim. Allah'a emanet ol. Seni seviyorum.
0: Cansın abim benim. Biz de sizleri seviyoruz. Konya'ya çok selamlar. Durmuş Alagan benim. Şöyle güzelce bir tatil yapın bakalım. Eşle, dostla, tanıdıklarla. Keyiflerin. Çok çok selamlar İskeçi'den Konya'ya. Lay lay la lay la lay lay lay. Amel defterinizi değil WhatsApp mesajlarınızı, Facebook mesajlarını okumuş çekirgeler yandınız. Vay vay anacığım vay. Çattık belacıklara. Ne diyeyim, şu AI'yi çıkar benim telefondan. Amel defterinizin terazideki performansına bağlı hayatınız, ona göre Sezer Bey. Ruhunuzu Allah'a, bedeninizi toprağa vereceğiz. Denk durun. Denk durun.

Lalalay, Seyden Bey hoş geldiniz. Biz sabahtan beri çalışıyoruz sizi. Çok güzel bir şekilde sponsor olarak tanıtıyoruz. Günaydın Anaşım abim, iyi yayınlar. Nasılsınız bakalım? Herkese selamlar. Bugün geç kaldık biraz. Akşam geç mi yattın Seyden? Çekirgelerden ötürü mü? Var mı Bekir'de de çekirge? Oğlum hayırdır bu karpuz çekirge meselesi sabahtan beri? Hayırdır ha? Ne oldu bayram?

Vallahi billahi bak Allah'ın adını verdim diyor Şevket adı. Şevket kardeşim. Bir zıplıyor bir de kanatları var uçuyor belli bir mesafe. Diyorum ya ben 5. kattayım nereden geldiyse artık. Şimdi düşünün Şevket 5. katta oturuyor. Oraya kadar çekirge zıplamış. Ne çekirgeymiş arkadaş bu yahu. Bir sıçrar, iki sıçrar, 5. kata kadar. Var bir alamet, var bir şey var bu işte Şevket. Bulgaristan Yunanistan'da çekirge istilası. Baleyi bizim karpuzları yemeğe yediler başlayayım.

Sıtkı Sıracım da gelmiş. Hoş geldin Sıracım. Aşım, Çinlilere bir haber gönderin gelsinler. Bir günde bir tane bile kalmaz. Onları kavurup da yiyorlar yumurtayla beraber abi. Biz de mi bir denesek acaba? Jelatin abi. Günün menüsü yer Naşim de. Bol çekirgeli, bol yumurta. Azıcık da acı biber koyun içine. Vallahi Jelatin abi, çekirgeleri bir göreceksin. Abartmıyorum ya. Vallahi bak. Ya bu orta par... Hayır şey baş par... Hayır be. Yüzük parmağından büyük yani. O derece be ya. 241 sıralara şaba. Gezeceğim, seveceğim. Gör bak sana neler edeceğim. Ya tabii. Seni çok dinliyoruz, çok seviyoruz. Kuru kuru seni dinliyoruz, seviyoruz demek çocuk işi. Azıcık Ivan'ımızda hareket görsek ejderha avcısı. Ha? Ejderha avcısı, çekirge avcısı. Çok seviyorum sizi. Çok canım istiyor ve çok. Çok canım istiyor. Çok.

0: Modaya göre değil, kalbinize ve ruhunuza göre şarkılar.
1: El yaparsan tuğladan, damat gelin alırsın Trakya'dan, müzik dinlersin kraldan.

bir çekirge muhabbeti, bir karpuz muhabbeti. Saat 12'yi 7 geçmiş. Yavaşça yavaşça bakayım. Sezer şimdi başlayacak gene. Bu ne dayıcım? Coşkun Kenan'a göndermiş. Fayans, yeni koydukları fayansları, plakaklarını paylaşmış benimle. Gerçekten güzelmiş. Kaç büyük onlar, bayağı büyük onlar. Büyük. Oğlum onları valla kaldırma iki kişi lazım. Bayağı büyükmüş onlar. Durmuş Anagam'dan da görüştük konuştuk ya, valla mest oldum. Konya'ya kadar varmışlar, iyi olmuş böyle. Şimdi orada sevdikleriyle, eşle, dostla, akrabalarla güzel bir tatil bakalım böyle. İyi tatiller diliyorum Durmuş Anagam'a, Konya'ya. Efendim Patos Coffee özenle seçilmiş kahve çekirdeklerinden aşkla demlenen İyili markası ile sizi ağırlamaktan mutluluk duyuyor. Ve misafirimiz olun diyor, tanışalım diyor Patos Coffee Tuni, Costantino Beni 41 Dinos'un hemen arkasında Gümülcine'nin Kalfa Pastanesi'nin Kalfa kurabiye ve çikolatalarını ve lokumlarında bulabilirsiniz. Kalfa Pastanesi'nin kendi üretimi bunlar. Tuni kardeşimde de var. Ve yurt dışına emekçi işçi kardeşlerimizi de gönderiyorlar. İş arayanlar varsa kahvelerini yudumlayıp Gümülcine'nin Kalfa Pastanesi'nin Kalfa lokum ve kaval kurabiyelerini yerken de iş konusunda da konuşabilirler, bilgi alabilirler. Facebook ve Instagram'da da Pathos Coffee. Kolaylıklar diliyorum Tunime. Lay la la lay lay lay lay lay. Amin Drive, Şaban Bandak. Yardım yere düştü bak. Ceyhan, Şaban Agacım kolay gelsin bakalım, sizlere de en kaliteli yakıt, en iyi hizmet, güler yüzlü personeliyle. Gerek uzun yılların kaliteli hizmeti ve uygun fiyatlarıyla İskeçe Portalı Ağız yolu 4. kilometrede Elin istasyonuyla, gerek Demokritos 39 Epal karşısı Sisi Oteli'nin altındaki Kikiko'da yepyeni akaryakıt istasyonu Avin Drive. Efendim mini market ürünleri var. Çok yakında Mikel markası kahve var. Siz Avin Drive'da benzininizi ya da gazınızı doldururken kahve istiyorsanız kahve bulabilirsiniz. Mini market ürünleri var küçücük marketiyle. Ve Gaziantep'in meşhur mangal kömürü, tezyak, odun kömürlerinde gerek Avin Drive, Kikliko'nun orada, Demokritos 30'da, gerekse Portalı Ağız yolu, İskeçe Portalı Ağız yolu 4. kilometredeki Elin benzin istasyonunda da bulabilirsiniz Gaziantep'in o meşhur odun kömürlerinde. Yaz yaz yaz. Konuşurken yazıyorsunuz, sonra niye konuşamıyorsunuz? Ya konuşamayacağız tabii. Çekirgeli uzun hayvanlar koştursun seni, uzun hayvanlar. Avin Drive, Drive Avin, temiz enerji, güçlü performans, aracınızın dostu, akaryakıt istasyonları. Evin Alin Drive, Elin Drive, Şaban Bandak 2541-078-007, 698-42-74-718. Mehmet Osman, görüyorsun radyoculuk çok zor bir meslek değil. Ama kolay da değil. Yani bunun mesajı var, e-maili var, reklamı var, sponsorlukları var. Ya buradaki kızanlarla uğraşmak var, yönetmeni var. Efendime söyleyeyim, patronu var. Dinleyicisi var. Çeşit çeşit mesaj gönderen dinleyicisi var. Bal böceğim, anladın mı? Ray la la lay lay. Seden ve Perihan, Perihom. Halkidiki herhalde bugün yoğun çalışıyorlar. Mesaj yazmadılar Halkidiki'den. Biz gene de selamlarımızı gönderelim. Kolay gelsin çocuklar Halkidiki'de çalışanlara. Züccaciyecimiz, İskeçe'de züccaciye denilince akla Perihom züccaciyecilik gelir. Ev eşyaları, dekorasyon ürünleri, cam, porselen, seramik, plastik türü her ürün Perihom'da. Mutfak, banyo, salon ve diğer yaşam alanlarınızın dekorasyonu için önemli ve çok çeşit ürünler Perihom'da. Perihom'da yaz boyunca öğrenci indirimi %20'ye kadar devam edecek. Perihom, Fitidiki Proşfana %20. Ola Yatospiti. 40 wattlık pervaneler 20 euro, 90 wattlık pervaneler 37.90. Tostiara Lefki 15 euro, Aprostra Metalliki 11 euro. Hepsi Ola Yatospiti Perihom'da. Sabah ağam sormuştu, sor bakalım Village Market'te sarı şaban karpuzu var diye. Var. Yapma ya. Aslı fotoğraflar göndermiş. Aman. Dolu da mı yağmış oralara be ya? Bayağı bir zarar olmuş sanki Aslı'cığım. Akşamki hava gerçekten çok farklı bir hava vardı kıymetli dinleyicilerim. Akşam bilmiyorum gökyüzüne baktınız mı? Bak
takılmayacak gibi de değil zaten. O şimşekler zaten dikkati çekiyordu. Ulu yağmış, kivilere de birazcık zarar olmuş galiba buradan görebildiğim kadar fotoğrafla. Ama inşallah önemli bir şey yoktur Aslıcığım. Allah korusun, Allah beterinden korusun. Tam ürün hasat zamanı.

Village Market Süpermarket'te kazançlı alışverişin ve uygun fiyatların yeni adresi oldu Gökçeler'de. Kaliteyi ucuz alın, kazançlı çıkın, farklı düşünün, farklı alışveriş yapın. Village Market Seller olarak Instagram'da takip edin ki sürpriz kampanyalardan ve akıllı ve ucuz alışverişini kaçırmayacağınız fırsatlardan haberiniz de olsun. Benimle dinliyorsunuz zaten. Sosyal medyada da takip edebilirsiniz Village Market Seller'ı. Gökçeler'de 15 euro ve üzeri alışverişlerde de siparişlerinizi evlerinize ve dilediğiniz yere kadar getiriyorlar. 694-516-4015. Ayrıca Village Market Seller'ı da rentekar hizmeti uygun fiyatlarla bulabilirsiniz. Araba kiralama da var. Ve son olarak and finally meşhur Alman ürünleri DM German'dan getirdiler onları. Village Market Gökçeler'de. Village Market sahibi ve çalışanlara da kolaylıklar diliyoruz Radyo Kral olarak. Söyle dayıcım, söyle Coşkun'um. Çok canım çekiyor benim de demiş. Hiç sorma bayağı Coşkun, hiç sorma bayağı. Çok canım isteye, çok.

Termoteknik şirketi ısı yalıtımı, mantolama, dış cephe kaplama, monosilişi Ender Mehmetoğlu. Termoteknik şirketiyle artık her an hizmetinizde. Dış felezol işi, renkli sıva, akrilik ve silikonlu sıvalar, dış dekor sıvaları. İzolasyon ve kaliteli malzeme, çok uygun fiyatlar, estetik işçilik ve garantili dış kaplama işi. Termoteknik Ender Mehmetoğlu'nda. Evinize, araba garajlarınıza, depo ve çok katlı binalarınıza, eskimiş dış sıvalarınıza modern, renkli, estetik ve enerji tasarrufu. Burası önemli. Enerji tasarruflu monosilişi özenle yapılır. Isı yalıtımı ile enerji ve ısı tasarrufu yapın. Estetik, güzel ve garantili iş ile Termoteknik Monosil şirketiyle tanışın. Ender Mehmetoğlu 693 4458 986. Ey gidi koca dünya. Berket'im hoş geldin, kolay gelsin abim. Bu aralar bayağı yoğunum, giremiyorum. İyi yayınlar dilerim. Bayağı yoğunum, giremiyorum derken Berket'im. Dondurmacı. Ha, internete girip. Ha, tamam. Manuel dinleseydin, radyo almıştı sen kendini. Eyvallah, şaka diyorum Berket'im. Ey gidi koca dünya, şavuk dünya. Söyle söyle fani dünya, dert köprümü sön. Güzel müziklere devam, bir seni dinliyor dedi Nihat abi. Söyle söyle fani dünya, dert. Datça da bizi dinliyor. Yaşa abim, Datça'ya gönderiyorum bu güzel müzikleri. Nihat abime, Datça'ya, İzmir'e, Çeşme'ye, Kuşadası'na, Şam'a. Can Yücel'in memleketi Datça'ya selamlar olsun. Datça, bizi keşfet. Nihat Özbek abim, sen biliyorsun Bağacım bu işi. Vallahi biliyorum Bağacım.

Tamam da o sütlü baklava nereden geldi badayıcığım? Coşkunum. Hem fayans döşeyim ama tabii enerjiye de ihtiyacı var insanın bayağı. Döşemek kolay mı? Fayans döşemek kolay mı? Afiyet olsun bakıyorum, iyi besleniyorsunuz. Andidi Marcos orada mı Aykan Duban?

0: Düzeleceğiz inşallah be.
1: Ne zaman baba, mezara girince mi?
0: Yok, şu olaylar bir bitsin. Allah biliyor kalbimizi. Kalbimizle biz yoldayız usta. Daha genciz, düzeleceğiz inşallah.
2: Adam genç de abi, kalbimizi biliyordu. Düzeleceğiz inşallah. Acele etmeyin diyor çocuk yani. Gerçekten öyle, acele etmeyin. Çilek mobil ya. Çilek mobil, Epipla Çilek. Çocuk odalarının kurulumu, İskeçe ve köylere kadar siparişlerinizin nakliyatı ve getirilmesi Çilek Mobilya'dan. Bütün ürünlerde 3 yıl garantili var, garantileri var. Çilek Mobilya'da şöyle bir tanıtayım sizlere efendim. Çocuk odaları, beşik takımları, araba şeklinde yatak setleri, nevresim takımları, çok çeşitli halılar ve lambalar. Güzel evler güzel mobilyalarıyla başlar. Son model harika tasarımlar, uygun fiyatlar, konfor ve şıklığın buluştuğu adres, mekan Çilek Mobilya. Bir çocuğun gülümsemesi en güzel oda tasarımıdır. Çocuklarınızı sevindiren ve güldüren çocuk setleri Çilek Mobilya'da. Takımları ve konseptleri tamamlayıcı aksesuarları da bulabilirsiniz. Tren yolundaki, İskeç'te tren yolundaki Lidl'ın, Alman marketi Lidl'ın hemen yanında Parodos Apollonos 8 orası, 2541-06-8901. Facebook'ta Çilek Xanti Pediko Epipli olarak bulabilirsiniz. Kendi özel sayfaları da var. Fırsatları takip etmek için www.pedikoepiplo.gr. Mobilyacınız Çilek Mobilya.

Çok edepsizsin Sezen. Bu Hakan Altun'un arkadaş demiş, Maltepe tütünü mü içiyor veya o nasıl ses be kardeşim demiş. Emekliye ayrılma zamanı gelmiş. Valla Sezer iyi tespit etmişsin. Bu arkadaş ilk böyle şarkı söylemeye başladı. Biz şarkıcı o, sanatçı değil. İlk şarkı söylemeye başladı, iyiydi sesi falan da. Valla git gide böyle seste biraz bir çetrefellenme oldu. Çetrefe çifteli kızan bayağı.

Hakan arkadaş, bir de Hakan Altun arkadaş bu. Bir de böyle bir erik dallı bu arkadaştan bir dinleyelim. Bakalım kim daha iyi söylüyor. Hoppa!

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Κρόλ FM News, ρεκλάμαρ.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
5: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
6: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
5: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
6: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dedeağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
5: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
6: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dimao'nda. Telefon 2532 111 064.
7: Gökkuşağı renginde bir hayat artık mümkün. Kartal Cemil Boya Marketi, Berling ve Hotex marka boyalarla mekanlarınıza yenilik katıyor. İstediğiniz her renk boyayı üreten boya makinesi de Kartal Cemil Boya Market'te. Kartal Cemil Boya Marketi, Sünnetçiköy, Arabacıköy arasında. Telefon 25410-31815. Cep 693-67-38-490.
5: Sobacı Binbaşı Emin sizlere sıcacık, keyifli, konforlu bir yaşam vaat ediyor. Yıllara meydan okuyan sağlamlıkta ve kalitede onlarca ürün Sobacı Binbaşı Emin'de sizleri bekliyor.
8: Odun, gaz ve pelet yakıtlı sobalar, maşinalar, kalorifer peteklerine veya havalı ısıtma sistemlerine bağlanabilen pelet yakıtlı sobalar, kalorifer kazanları, kazanlı sobalar, petrogaz çeşitleri.
5: Ayrıca ütüler, saç kurutma makineleri, süpürge makineleri, elektrikli ve tüplü fırın, su ısıtıcıları, tost makineleri, kahve makineleri ve mikser setleri.
8: Sobacı Binbaşı Emin. Yıllardır güvenle. Adres Panayi Şaldari 4446. Telefon 25410-21-831. Santi.
9: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
10: Kotapliktiko.
9: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
10: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
9: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
10: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
9: Kotapliktiko, tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25410-77066.
11: Τι ψάχνεις?
12: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
11: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
12: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
11: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
13: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Kral FM, Kral FM 100, zirvenin tek sahibi.
14: Καρέκλες τραπέζια, καρέκλες τραπεζάκια, μπαμπού, παγκάκια, μαντεμένια, καρέκλες τραπέζια. Καρέκλες τραπέζια, καρέκλες τραπεζάκια, μπαμπού, παγκάκια, μαντεμένια, καρέκλες τραπέζια.
15: Yaz geldi. Sıcaklar bastı. Tatile nereye gideceksiniz? Neler öyle uygun fiyatla? Hepsi Master Travel'de. Romantik bir tatil mi yapmak istiyorsunuz? Yoksa bol neşeli, kahkahalı, eğlenceli bir tatil mi istiyorsunuz? Hepsi Master Travel'de. Uçak biletleri, otel rezervasyonları, adalara uçaklı tatil paketleri. Tempo Turizm'in İskeçe'deki tek yetkili acentesi. Her gece İstanbul'a 20 euroya gidiyorsunuz efendim. Lüks ve konforlu araçlarımızla Selanik, Sofya, İstanbul havalimanlarına transfer hizmetleri Master Travel'de. Yeni yerler, yeni hikayeler, yeni heyecanlar, güvenli, ekonomik ve konforla Master Travel. Profesyonel deneyim ve tecrübesiyle Master Travel, Paragi Çaldar 19'da İskeçe'de Gümülcüne Sokağı 19 orası. Yunan Adaları'na ekonomik paketler, balayı paketleri, bütün hava yolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri temini. 3 milyon otele anında rezervasyon. Lüks araçlar ve araç içi kahve ve içecek servisiyle sizi hem mekanınızdan alıp havaalanlarına güvenli transfer ediyor, hem de havaalanından evinize ulaşmak istediğiniz yerlere araç içi servisleriyle gönderiyorlar. Araba kiralama hizmeti de var. Almanca, Belçikaca, Hollandaca ve İngilizce resmi evrak çevirilerinde Master Travel'de bulabilirsiniz. Gümülcüne Sokağı 19'daki yeni ofisinde size hizmet için emrinizde. Eğlenceli ve keyifli zaman geçirmek isterseniz uygun fiyatlar ile sizin isteklerinize ve beklentilerinize cevap veriyor. Master Travel, Facebook ve Instagram'da Master Travel olarak yazın. Kendi internet sayfalarında takip edin. İletişim bilgileri ve fırsat kampanyaları da kaçırmayın. mastertravel.gr. Her gece Tempo Turizm'e İstanbul'a 20 euro yolculuk. Günaydın dayıma, nasılsın? İyi misin? Ben, sen neredesin? Yazmışsın ben nerede? Fotoğrafları göndermişsin Bandera'da. Neredesin bu oğlum? Karabela. Çekirgelerim benim. Dayı, sütlü baklavayı yedik. İşten sonra saat 2'de Çimmel gideceğiz denize, Fener'e sen de gel. Ben 2'ye kadar programdayım. Gelemem. Sezer diyormuş, tabii tabii kesin. Sütlü baklavayı yedin de bir de Çimmel gideceksin şimdi denize. Dokanmasın be çocuğum. La la la la la ra ra ra ta. Sütlü bak.

Aslıcığım o video olarak mı var, göndermişsin bana Hronos.gr'dan. Καταστροφές σε καλλιέργειες στην Ξάνθη από το ξαφνικό μπουρίνι μέσα στη νύχτα. Tamam, dur bir bakacağım ben şarkı arasında. Teşekkür ederim Aslı. Tekrar tekrar geçmiş olsun. Çok çok geçmiş olsun. Allah beterinden korusun efendim. İnşallah çok büyük zarar yoktur. Hemen bakıyorum Aslı.

Soruya sordun soruya bak. Sor EA'ya söylesin sana. Artık bu işler kolay. Haber Recep Usta. Gülü seven dikenine katlanırmış. Lafla da peynir gemisi yürümezmiş Haşim Efendi. Ona göre. Tosteki tu babo bekirli peleketi de. Mangalbaşı lezzetler Bobo'da. En güzel salatalar, orektikalar, burgerler, sandviçler Bobo'da. Mevsim salataları onda. Soğuk karpuz kavun tabii ki Bobo'da. Ayran, Tekirdağ. Ne kadar istersen. Siparişlerinize göre kokoreç, oğlak, kuzu çevirme, mangalda ızgara, pirzola, köfte, tavuk çevirme, kızarmış piliç. Yemekler ve ciro döner ustası Seydan Ediriz ustamdan. Coşkun ne kızacak be Seydan'ım? Coşkun gönderdiler sütlü baklava yemişler. Sütlaç değil baklava değil nasılsa artık. 2.30'da işe paydos dop denize. Çimecekmişler bugün. Karpuz da almışlar yanlarına. Bobo. Dost ekidu Bobo. Ustamız Bekirli'den. Temiz, sıcak, taze, duman üstünde lezzetleri deneyin efendim. Dosteki Dubobo Seydan Edris. 2534-031-202. Cep telefonu 698-75-96-105. Ciğer şiş de var. Yemeğin üzerine dostlarınızla keyifli bir yemekten sonra soğuk soğuk, çok soğuk be ya. Soğuk be. Yela pabe. Cuma günleri her cuma çevirme var. Doğru mu Seydan'ım? Kaçırmayın. Her cuma Friday oradaki çevirme haftayı kapıyoruz. Hafta sonu hazırlamak için. Mükemmel pişiriyor çevirmelerini Tosteki Dubobo Seydan Edris. Mutlaka deneyin. Gerçekten de uygun fiyatlarıyla tertemiz günlük tazecik olak çevirmeler kokoreçler Bobo'da. Bobo! Yemekten sonra dondurma yok mu? Yaz boyunca her cuma Eylül'ün sonuna kadar çevirmeler çevir çevir bitmiyor Bobo'da.

Tosta ki tu bobo. Cuma günleri bekliyor efendim. Adı üstünde Friday diyor şimdi. Friday hafta sonuna hazırlıyoruz. Kırköy'üne tekrar geçmiş olsun. Oya geçmiş olsun. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Oradaki canlara da.

Θα'ναι σε ιμπέκικο τρελό, σαν δίκοπο μαχαίρι. Ήτανε Θεέ μου.

Small step for me but a big step for humanity. Yalan, aya gidilmedi. Onu da başka bir konuşalım Serkun. Cenaze hizmetleri Serkun kardeşim. Yes. He said small step for me but a big step for humanity. Benim için çok küçük bir adım lakin insanlık için büyük bir adım dedi. 1969 21 Temmuz'unda ayak basan Neil Armstrong. Mehmet Osman, sende radyocu zekası var Mehmet Osman. Sen bu radyoculuğu Gürkan abim önce, sonra ben, sonra sen. Bu bayrağı sen devralacaksın kardeşim. İngilizce, Türkçe, Yunanca var. Çok güzel vücut dilini kullanıyorsun. Harika, zaten adam usta. Tebrik ederim Mehmet. Evet, Neil Armstrong gerçekten de öyle dedi. Small step for me, but a big step for humanity. Kültür desen var, yakışıklılık desen var. Kompresörü çalıştırıyor mu? Tabii çalıştırıyor. Lay lay lay lay. Söyle bakalım istediğin şarkıyı. Yakışıklı Memo. Oto elektrikçisi Elektroorgoz Aftaki Newton Ahmet Sami Ustam, arabanızın elektriği cereyan işleri bizden. Sorunsuz sürüş keyfi ve rahatlığı da tabii ki sizden. Oto elektrikte son nokta ve müşteri memnuniyetiyle birlikte aracınızın bütün elektrik cereyan işleri, elektrik elektronik yedek parçaları, oto elektrik aksesuarları ustamız Ahmet Sami'nin Fermayı Kuştu Soktoy Soktoy Vriyo Benzinci Aralım Bidiz'in yanındaki dükkanında. Tebrikler. Ustamız her gün pazar günleri hariç 8-8.30'dan akşam üzeri 5'e kadar dükkanında. Güvenli sürüş ve yolculuklar için uzman ve profesyonel ustamız doğru adres uygun fiyatlarıyla, gerçekten uygun fiyatlarıyla oto elektrikçisi Ahmet Sami. 693-979-2743 telefon numarası.

Atalarımız ne demiş? Mehmet Osman, bilenle bilmeyen hiçbir olur mu? Olmaz. Sevemedim kara gözlüm alırım o zaman, anneme armağan ediyorum. Annenin ismini de yazsana söyleyelim Memo. Kurbanın oldum Memo. Aşk ile canlar dinleyenler kulübünde Kral Efendi ben sunucunuz Aşim Çolak ile birlikteliğiniz birazcık daha devam edecek. Ne kadar mı? Orasını artık ejderha avcısı Sezer bilir. Gülcan Hanım Efendi'ye Mehmet Osman'dan göndereceğiz bu güzel şarkıyı. Sevemedim kara gözlüm Muazzez Ersoy söyleyecek. Soruyu bildiği için.

Yarının sorusu hazır Nihat abi. Neil Armstrong tanıdım. Biz o filmi Londra'da çevirdik dedi bana ama kimseye süleme dedi. Trakyalı mı bu Neil Armstrong, süleme demeyeceğim iş bayav. Yarının sorusu hazır. Uzaylılar var mı? EA'ya sordum. Haşim böyle sorular sorma dedi bana. Abo adımı da biliyor ya bu Leray. Abo. Sabahtan beri kahvaltıdasın bakıyorum halacığım. Yani yarının sorusu için şimdiden hazırlanın. Uzaylılar var mı sorusu. Bir ara bu bayağı bir şey olmuştu. Uzaylılar yok diye falan dünyada düz diyenler falan olmuştu. Ondan sonra EA'ya bir sordu bakalım. Dayı dedik ne var yok, var mı böyle? Var mı çocuğum dedi, defalarca gidilmiştir dedi. İlk insanlı uzay uçuşu 1961'de Sovyet kozmonot Yuri Gagarin'le gerçekleştirildi dedi Haşim Bey dedi. EA benimle konuşuyor şimdi. 1969'da ise ABD'li astronot Neil Armstrong ve ekibi Apollo 11 ile göreviyle aya ayak basmıştır dedi. Ayrıca uluslararası uzay istasyonu var dedi. Sen dedi kafanı geceleyin gökyüzüne kaldırmıyorum dedi AI. Yemin ederim bu AI'nin ağzına vuracağım geliyor. Böyle benden çok bile bu AI. Ah bayağı ah. Bir dinleyicim de yazdı. Onlar yalan şeyler Haşim abi. Aya gidilmemiştir dedi. Allah'ım yarabbim, tövbe estağfurullah. Kitabı okumadınız mı oğlum siz hiç ya? Allah'ım yarabbim. Neyse. Şey yaptırmayayım ben gene. Tamam. Devam. Evet, Nihat abi senin de üzüldüğün şeye bak be ya. Her şeyin bir vakti var be abi. Dur bak ama acele etme be ya.

Abi ABD'nin uzaylıları resmi olarak açıkladığını biliyor muydun abi demiş. Geçenlerde yakın zamanda, yakın bir vakitte açıkladılar Mehmet Osman değil mi? Bir mahkemede açıkladılar. Trump dedi bak de burada dedi uzaylı kayınçom dedi. Bu da dedi baldızam dedi. Bunlar dedi uzaylı dedi. Yerseniz dedi.

0: Sen aslanım gibi orta ben bak. Aslanım be.
1: Helal.
2: Benim kimse yok kardeşim arkadaşlar. Aslan. Kimse yok. Gel ulan gel.
1: Gel.
3: Anne. Merak etmeyin. Bizi kimse yıkamaz.

Eskici'den Nihat Agam'a şaba. Nihat Özbek Agacım'a Datça'ya selamlar. Anlatırım abi. Gönderdim mesajı. Klan Fantasopoli. 5-12 yaş arasındaki çocuklarınıza vizyonu, el becerileri, sosyal aktiviteleri ve profesyonel öğretmenleriyle hem de okul derslerine desteğiyle yepyeni ve enerjik yapısıyla Bekirli yolu üzerinde Klan Fantasopoli. Efendim, ESPA başvuruları da başlamıştır. Muhasebecilerinizden gerekli bilgiyi alabilirsiniz ESPA başvuruları için. Perşembe günü öğleden sonra 5-9-5-10 arası başvurular için, başka konular için herhangi bir soru sormak istiyorsanız Kıda Fandazopoli'de olacak. Hem muallimleri hem yetkili kişiler, 5-12 yaş arasındaki çocuklar için Kıda Fandazopoli devam ediyorum tanıtmaya. Yaratıcı Etkinlik Merkezi Kıda Fandazopoli'yi, çocuklarınızın içindeki cevheri ve yaratıcılığı Kıda Fandazopoli ile meydana çıkartın. Deneyimli muallimleri, jimnastik, dans, el işleri, robotiki, oyun hamuruyla işler ve becerileri, deneyler, geniş ve güvenli bahçesiyle beden eğitimi dersleri, Lego oyunlar. Çocuklarınızın sanatsal beceri ve yönlerini geliştirmek için ise resim çalışmaları, tiyatro oyunları, resim çalışmaları ve film gösterileri. Çocuğunuzun yaratıcılığını ve aklını geliştirecek kurum, Yaratıcı Etkinlik Merkezi, yepyeni enerjileri, genç enerjileriyle Kıda Fandazopoli, Arabacıköy Bekirli yolu üzerinde, Kep'in hemen yanında. 694-57-57-177, 693-28-96-372, değişik branş ve kategorilerde öğretmen de arıyor Kıda Fandazopoli. Ön kayıtlar ve daha detaylı bilgi için tabii ki konuşabiliriz. Değişik branş ve kategorilerde öğretmenler de arıyor. Kıda Fandazopoli Perşembe günü 9-5 ile 9 arasında orada olacaklar.

Avindrive Şaban Bandak ise yollara enerji ve güven katan yeni benzin istasyonu Avindrive. En kaliteli yakıt, en iyi hizmet, güler yüzlü personel, mini market ürünleri çok yakında Mikel marka kahvesiyle. Demokritos 39 Epal karşısı Sisi Oteli'nin hemen altında yeni yaptığımız Kikliko'da. Hayırlı uğurlu olsun vatana Kikliko'muzda, adamızda. Uzun yılların kaliteli hizmeti ve uygun fiyatlarıyla ayrıca Şaban Mandak abimiz İskeçe Portalaz yolu 4. kilometrede Elim benzin istasyonunun yanında da hizmetinizde. Temiz enerji ve güçlü performansıyla akaryakıt istasyonları, evin Alin Drive Şaban Bandak. ...2541-078-007-698-42-74-718 telefon numarası Avin Drive Şaban Bandak. Ayrıca Gaziantep'in meşhur mangal kömürü, kangal kömürü diyecektim, acıkmaya başladık. Yazları görmemeye başladık. Allah'ım ya. Abo, saat 1:30 olmuş ya da Sezer. Efendim tez yakıda bulabilirsiniz. Avin Drive'da. Heh, dur bakayım şimdi karıştırmayalım. Tamam. Çok kısa zamanda da Mikel marka kahvesiyle de hizmetinizde olacak Avin Drive Şaban Bandak ve Ceyhan kardeşim. Ceyhan'ım kolay gelsin Ceyhan. Master Travel'i de tanıtacağım biraz sonra.

Evet, Deli Orman. Araştır bak. Orada ne pehlivanlar çıktı, ne insanlar çıktı. Bulgaristan Deli Orman bölgesi çok büyük bir ormanlık bölge. Gerçekten önemli bir bölge.

Travel, Master Travel. Tabii yardımcılar gittiği zaman böyle kendi kendimize kağıtları falan toparlıyoruz sağdan soldan. Tabii ne yapacağız? Yok gitti arkadaşlar. Saat 12'den sonra çalışmıyor adamlar. Hey hey hey.

Müslüm Baba'dan Müslüm Gürses seni yazdım. Dur şimdi bir sponsorumu okuyayım. Yazayım bir hazırlayayım onu. Yalnızım şu anda. Yani yardımcılar gitti. Tamam okey dinleteceğim. Anacığım bizim de yani 10 tane elimiz yok ya. Master Travel diyorum da başka bir şey demiyorum. Bir dakikacık şimdi onu da bir bulalım bakalım. Buradan dijital ortamda da çalışmak biraz şey oluyor böyle bayağı. Ah bayağı ah. Yalnızlık zor sanat. Uçak biletleri, otel rezervasyonları, adalara uçaklı tatil paketleri, Tempo Turizm'in İskeçe'deki tek yetkili acentesi İstanbul'a gece 20 euro yolculuklar, lüks ve konforlu araçlarımızla Selanik, Sofya, İstanbul havalimanlarına transfer hizmetleri, Master Travel ve Tempo Turizm işbirliği ile birlikte 3 milyon otele anında rezervasyon, Yunan adalarına ekonomik paketler, balayı paketleri, bütün hava yolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri temini de Master Travel'de. Master Travel, let's go. Arangi Çağlar 19, Gümrücün Sokağı 19'da açıldı. Araba kiralama hizmeti var. Almanca, Belçikaca, Hollandaca ve İngilizce resmi evrak çevirileri de yapılıyor Master Travel'de. Eğlenceli ve keyifli zaman geçirmek isterseniz Gümülcüne Sokağı 19'daki yeni ofisinde size hizmet için emrinizde Master Travel. Facebook ve Instagram'da Master Travel yazın. Hemen karşınıza çıkacak. Kendi internet sayfaları var. Bloglarını da takip edebilirsiniz. mastertravel.gr www.mastertravel.gr. İletişim bilgileri ve fırsat kampanyalarını kaçırmayın. Master Travel ve Tempo Turizm işbirliğiyle. Apollo 1 bizi duyuyor mu? Apollo 1 2 cevaplar Apollo. Ben bilirim. Ben mi bilmeyeceğim? Tamam. Senin de sorduğun soruya bak ya.

Golden Glass. Kolay gelsin bakalım Golden Glass. Lay lay lay lay lay lay lay lay. Ha bir dakika, çok o mesajı şöyle bir cevap verelim.

0: ne güzel, seni sevmek ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş, pembe beden, gözleri ömre beden. Ah ne güzel ne güzel, seni sevmek ah ne güzel ne güzel.
1: Ah ne güzel ne güzel, seni sevmek
0: ah ne güzel ne güzel.
1: Ah ne güzel ne güzel, seni sevmek.
2: Demiş şair, ne güzel şey seni sevmek demiş. Üstüm baba da aşağı kalırım kalmaz tabii ki. Seni yazdım gönlüme diyorum Müslüm Gürses. Müslüm baba severlere gelsin bakalım. Kolay gelsin gençler.

0: Kral FM 100 Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 2541 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı. Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, Columbia, North Face, New Balance,

Can Baba diyor yani. Fazla da kurcalamayın hayatı. Tabii vicdanınız temizse, yüreğiniz de güzelse yaşayın gitsin işte üç günlük şavuk dünyayı Can Yücel'den. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Gök Tengri her şeyi gönlünüze göre versin. Hoşça kalın.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News, reklamlar.
0: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
5: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
6: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
5: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
6: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
5: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
6: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532-111-064.
2: Sabahın enerjisi günün keyfi Haşim'le başlıyor. Günün keyfi Haşim'le başlıyor.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dimao'nda. Telefon 2532-111-064.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

Bir anım bile geçmiyor seni düşünmeden. Her şarkıda, her şiirde sen varsın. Gözlerin var aşkına aykırdığın. Biz böyle miydik? Ne oldu bize? Kimi görsem el ele, bizi hatırlıyorum. Bizi hatırlıyorum köşe başlarında. Gizli gizli buluşmalarımızı, çocukça kavgalarımızı, darılmalarımızı ve ardından delice sarılmalarımızı. Seni bekliyorum aynı kafede, aynı masada, ayrıldığımızda.

Her çalan telefonu sen sanıyorum. Hep bana düşüyor yanlış numaralar. Belki ararsın diye telefonum açık bu aralar. İki kere çaldırsan aradığını anlarım. Bir dakika geçmeden hemen seni ararım. Bırak gururu. Gerçek aşkı bulduysan değerini bileceksin. İçimde bir ümit var. Sen bu gece geleceksin. Sevdiğimiz o şarkıyla çalıyor hala telefonum. Bu gece ara, beklemek.